Radyo 3 Nocturna gece yayını devam ediyor. Slovakya'nın önde gelen besteci ve icracılarına yer verdiğimiz programımızın bu bölümü 2010 yılında kurulan Ili Quero Barocco topluluğunun 24 Nisan 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Barok dönem müziğini orijinal enstrümanları kullanarak mümkün olduğunca otantik bir şekilde sunmayı amaçlayan topluluktan ilk olarak Johann Sebastian Bach'ın çağdaşı Alman besteci Christoph Grobner'in alto, flüt ve yaylılar için fa majör uvertürünü dinliyoruz.

Gottfried Telemann'ın Mi minör konçertosunu Il Cuero Barocco topluluğunun 24 Nisan 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Slovak besteci Desider Kardos'un 1980 tarihli keman konçertosuyla devam ediyor.

Seder Kardos'un 1980 tarihli keman konçertosunu solist Milan Pala ve Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. İngiliz besteci John Tavener'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için yazdığı Gizli Hazine başlıklı eseri var sırada.

İngiliz besteci John Tavener'ın 1989 yılında kaleme aldığı Gizli Hazine başlıklı eserini Slovak topluluk Muça Quartet seslendirdi. Fransız besteci Henri Dutilleux'un flüt ve piyano için yazdığı sonatine devam ediyoruz.

Redutio'ya ait sonatini, flütte Ivaka Gabrisova ve piyanoda Matej Vrabel'den dinlediniz. Programımızın bu bölümü, Niccolo Paganini'nin keman ve gitar için kaleme aldığı Opus 64 Do Majör 3 numaralı sonatıyla sona eriyor.

Niccolo Paganini'nin Opus 64 Do Majör 3 numaralı sonatını kemancı Andrea Sestakova ve gitarist Alois Menzik'ten dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Nocturna gece yayını devam ediyor. 1 Eylül Slovakya Milli Günü vesilesiyle ülkenin besteci ve icracılarına yer verdiğimiz programımızın son bölümüne Eugen Suchon ve Jan Schicker'le birlikte Slovakya'da kendi kuşağının önde gelen 3 bestecisinden biri olan Alexander Moises'le başlıyoruz. 20. yüzyıl neoromantizminin Slovak temsilcisi olan bestecinin 1947 yılında kaleme aldığı Opus 38 Mi Bemol Majör 4. Senfonisini Ladislav Slovak yönetimindeki Slovakya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Alexander Moises'in 1947 tarihli Opus 38 Mi Bemol Majör 4. Senfonisini Slovakya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Çağdaş Çek bestecilerinden Jan Sah'ın Geriye Yaslan adını verdiği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile devam ediyoruz.

1976 doğumlu Çek besteci Jan Sah'ın Geriye Yaslan adını verdiği yaylı çalgılar dörtlüsünü Moises Quartet seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın nefesli çalgılar topluluğu için Köhel 186 si bemol majör divertimentosu var sırada.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 186 si bemol majör divertimentosunu Bratislavska Komorna Harmonia topluluğundan dinledik. Programımız Charles Gounod'un Faust operasının 3. perdesinden Faust'un aryasıyla devam ediyor. Solist tenor Peter Dvorsky.

Carl Gounod'un Faust operasının 3. perdesinden Faust'un aryasını tenor Peter Dvorsky ve Andrei Lenart yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Christoph Willibald Gluck'a ait Iphigenie en Olide operasının uvertürü var sırada.

Christoph Willibald Gluck'a ait Ifigeni en Olilt başlıklı operanın uvertürünü Bratislava Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Niccolo Paganini'nin keman ve piyano için şarkı söyler gibi anlamına gelen Cantabile başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Niccolò Paganini'nin keman ve piyano için Cantabile başlıklı eserini kemancı Peter Mihalika ve piyanist Elena Mihalikova'dan dinlediniz. Johann Sebastian Bach var sırada. Bestecinin Ork için 572 katalog numaralı Sol Majör Fantezisini dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 572 katalog numaralı fantazisini org sanatçısı Thomas Tone yorumladı. 19. yüzyılda flüt için yazdığı eserlerle üne kavuşan Franz Doppler'in flüt ve piyano için pastoral Macar fantazisi var sırada.

Franz Doppler'in Opus 26 Pastoral Majör Fantezisini flütte Ivaka Gabrisova Ensingerova ve piyanoda Matej Vrabel'den dinlediniz. Programımız Slovak besteci Mirko Krajcin'in 2007 tarihli Don Juan Balesi'nden 4 dansla sona eriyor.

0: Niko Krasi'nin Don Juan Balesi'nden bölümleri, bestecinin yönettiği Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturna programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturna gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatiplilerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde yerini alarak 2026 S Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için son adıma ulaşmış oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A milli kadın voleybol takımımızı tebrik etti. A milli kadın voleybol takımımızın şampiyonluk maçı bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul, muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadelerini kullandı. CHP'nin gündemi Eylül ayında yoğun olacak. 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama programında kurultay takvimini açıklaması bekleniyor. Disiplin dosyaları da 18 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Salı günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantının gündeminde kurultay çalışmaları olacak. Milletvekillerinin saha çalışmaları sonucu oluşturulan raporlar da toplantıda değerlendirilecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta partililerle bir araya geldi. Yazıcıoğlu soruşturmasını değerlendiren Destici, çok yakında daha somut gelişmeler görüleceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun güçlendirilmesi için yeni stratejilerin yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kadınların dijital becerilerini geliştirecek eğitim programlarını yaygınlaştırmalıyız dedi. Bakan Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kadının gücü, girişimciliğin geleceği özel oturumuna katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastalıklara karşı aşının önemini vurguladı. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak, sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Derdimiz çocuklarımızın eğitim-öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak dedi. Bakan Tekin, Trabzon'da yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesine ilişkin konuştu. Okullarda uyum haftası yarın başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir ve Muğla 37, Aydın 39, Antalya 40, Kahramanmaraş ve Adıyaman 37, Mardin 35, Trabzon, Ordu, Erzurum ve Van 27, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Kilis 34, Artvin 26 ve Batman 38 derece. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün rotamızı müziğin işitsel bir zevk olmasının yanı sıra bir şifa aracı olarak da kabul edildiği Güney Amerika topraklarına çeviriyoruz. Geleneksel şamanik sesleri modern akustik tınılarla harmanlayan grup Hermanosis dinleyiciyi modern hayatın koşuşturmasından dingin bir molaya davet ediyor. Love Healing.

Queen halkının kültürel elçisi, Buni Inani Hunikuy kabilesinin ruhsal liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. Nesilden nesle aktarılan ritüellerini ve dillerini yok olmaması için modern müzik unsurlarıyla birleştiren müzisyenin 2024 yılına ait albümü küresel New Age ve Organic House listelerinde büyük popülerite kazanmıştı. Dinleyeceğimiz parçası Birasao.

Amazon yağmur ormanlarında kalmaya biraz daha devam ediyoruz. Ses paletinde doğanın ham sesleriyle yerli halkların dualarını birleştiren Brezilyalı sanatçı Isco Kua, Yavanava halkının geleneksel tınılarını günümüze taşıyan en saf örneklerden biri. Amazonların kalbinden kabile kültürünün yüzyıllardır korunan mistik korolarının sesini bize ulaştıran çalışmasını dinliyoruz. Bakomaya.

Müziğin ontolojik boyutuna odaklanan bir çalışmayla devam ediyoruz. Günümüz New Age ve meditatif müzik sahnesinin saygın temsilcilerinden Omkara'ya kulak vereceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki yoga stüdyolarında neredeyse 20 yıldır aralıksız olarak çalınan, varoluşun zıtlıklarını dingin bir müzikal dille sorgulayan parçası Remember.

Müziğin sınırları aşan diller ve kültürler arası doğası bizi bu kez Meksika, Kolombiya ve Litvanya kökenli müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası bir kolektife götürüyor. Ianava doğanın döngüsel elementlerini ve yerli kabilelerin törensel müzik mirasını meditatif bir dille yeniden yorumluyor. Sizin için seçtiğimiz parçaları Maita Ukana.

Arjantinli seyyah, besteci ve ses araştırmacısı Loli Cosmica bir Ekvador gezisi sırasında tanıştığı Shuar topluluğuna ait bir şifa ezgisini öğrenmiş ve doğa sesleriyle harmanladığı akustik kaydını 2016 yılında SoundCloud üzerinden yayınlamış. Eser öyle büyük bir kitleye ulaşmış ki 2020 yılında daha modern bir yorumlu albüm haline getirilmiş. Shuar dilinde ilerleyen ve önündeki kapıları açan ok anlamına gelen Tsantserere'yi dinliyoruz.

Şimdi dinleyeceğimiz eser modern dünyanın unuttuğu içsel ritmi, insanı doğanın bir parçası olarak gören o saf hafızayı yeniden canlandırmak istiyor. Peru'nun yerli gelenekleri üzerine yaptığı derin araştırmalarla tanınan müzisyen ve seyyah Alonso del Rio, bir tıp doktoru olan Rosa Hiove'nin çalışmalarından esinlenerek hazırladığı 2001 çıkışlı Punto de Fase albümüyle doğaya kulak vermemizi öğütüyor. Albümün en sevilen şarkılarından Abrete Corazon mikrofonlarımızda.

Bu haftaki yolculuğumuzun da sonuna geldik. Ekvador kökenli İngiliz müzisyen ve genç prodüktör Joaquin Cornejo ile veda ediyoruz. Sanatçıya kontrbasta kardeşi Felipe Cornejo'nun eşlik ettiği ve ailesinden devraldığı hikaye anlatıcılığı geleneğiyle beslenen çalışması Aire. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Arcangelo Corelli'nin Concerto serisinden Opus 6, Fa majör 6 numaralı Concerto Grosso'yu Vittorio Negri yönetimindeki Imusice Oda Orkestrası seslendiriyor. Bölümler Adagio, Allegro, Largo, Vivace, Allegro.

Arcangelo Corelli'nin Konçerto serisinden Opus 6 Fa majör 6 numaralı Konçerto Grossos'unu Vittorio Negri yönetimindeki İmmusici Oda Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser George Frederick Handel'in Opus 5 Sol majör 4 numaralı sonatı. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Allegro, A tempo ordinaria, Allegro non presto, Adagio, Passacaglie, Jigi, Menuet.

George Frederick Handel'in Opus 5, Sol Majör 4 numaralı sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Joseph Haydn'ın Opus 55, Fa Minör 2 numaralı eserini Angels String Quartet'ı yorumluyor. Bölümler Andante, Allegro, Menuetto Allegro, Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 55, Fa minör 2 numaralı eserini The Angels String Quartet yorumundan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla hoşça kalın diyoruz.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te. TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Müzik kitaplığının başucu eserlerinden biri olan Konçerto dizisi, mevsimlerle anılan Antonio Vivaldi'nin zengin melodilerle işlediği yapıtları arasından 611 riyom sayılı Sol Minör Magnificat'ından dinlediğimiz bölümde solist Dame Felicity Lott'tu. Sesinin sıcaklığı, doğallığı, sanatçı kişiliğiyle Mozart ve Strauss'un müziğiyle uyum içinde olmuş, 2026 yılının Mayıs ayında hayata gözlerini yuman Dame Felicity Lott'a bu etkileyici yorumunda Vittorio Negri yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşlik ediyordu.

Müzisyenler, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Müziğe adanmış yaşamlar eşliğinde güzel bir saat, Radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Violonselci Robert Hausmann 1887'de Brahms'tan bir konçerto yazmasını talep etmiş. Besteci de hem arkadaşını mutlu etmek hem de arası bozuk olduğu için diğer arkadaşı kemancı Joseph Joachim'e bir zeytin dalı uzatmış.

atmak istemiş, keman, violonsel ve orkestra için bir konçerto yazmış. Eser ilk kez 18 Ekim 1887'de Brahms'ın yönetiminde Konser Derneği Orkestrası'nın eşliğinde Hausmann ve Joachim tarafından yorumlanmış. Clara Schumann da günlüğüne "Konçerto bir barışma eseridir. Brahms ve Joachim tekrar konuşmaya başladılar." notunu düşmüş.

Değerli dinleyenler, programımıza Brahms'ın bu güzel eseri Opus 102 La Minör, keman, violonsel ve orkestra için yazdığı konçertosundan ikinci bölüm Andante ile devam ediyoruz. Brahms'ın büyüleyici notalarında Chicago Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde Itzhak Perlman ve Yo-Yo Ma'nın yorumuna yer veriyoruz. Daniel Barenboim'un şefliğini üstlendiği bu özel kayıt hakkında yorumunu da sırası gelmişken aktaralım sizlere. Hepimiz için. Sadece orkestra değil, aynı zamanda Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman ve benim için. Bu kayıt oldukça olağanüstü ve önemli bir deneyimdi. Müzikal düşünceleri paylaşan sanatçılarla birlikte çalışabilmek hem bütünüyle istisnai hem de aynı zamanda son derece tatmin edici.

Değerli müzikseverler, Brahms'ın Opus 102, La minör, keman, violonsel ve orkestra için yazdığı konçertosundan Andante olan ikinci bölümü sunduk sizlere. Daniel Barenboim'un yönetimindeki Chicago Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde dinlediğimiz solistler Itzhak Perlman ve Yo-Yo Ma'ydı.

Aaron Copland'ın ülkesinin geçmişinden esinlenerek notaya aldığı, müzik dünyasında Simple Gifts adıyla daha çok bilinen bu güzel parçayı dünyaca ünlü Empire Brass topluluğu ve perküsyoncu Richard Jensen'den dinledik. Bu özel uyarlama topluluğun üyesi tuba sanatçısı Sam Playfion imzasını taşıyor.

ulusal bir kahraman olmuş, Brezilya'yı her zaman kalbinde taşımış Heitor Villa-Lobos. Maddi sıkıntılar içinde geçen çocukluk yıllarının ardından müzik eğitimine erken yaşlarda başlamış, yerel orkestralarla çalmış. Müzik eğitiminin tutkulu bir savunucusu olmuş olan Heitor Villa-Lobos, ulusal müzik mirasını korumak için çeşitli programlar hayata geçirmiş. Hayali müzikle toplumu daha iyi bir seviyeye taşımakmış. Brezilya kültürüne duyduğu derin ilgi onu ülkenin dört bir yanına seyahatler yapmaya yöneltmiş. Seyahatlerinin ilk yılları yetersiz görülmüş. Müziğe yönelik bir saha araştırması olup olmadığı üzerine tartışılmış. Villa-Lobos seyahatlerinin ardındaki motivasyondan bahsetmemiş. Ama daha sonra özlem duyduğu özgürlüğü, yeni keşiflere olan düşkünlüğünü ve bir Brezilyalı olarak kendi müzikal kimliğinin arayışı içinde olduğunu vurgulamış.

Kendinden önceki bestecilerden, eserlerden az çok etkilense de kendinden sonraki dönemi etkilemiş bir isim Gioachino Rossini. Eserlerinde enstrümanların tüm inceliklerini zengin melodilerle yansıtmış. İtalyan operasına yeni bir soluk getirmiş. Yapıtlarıyla herkesin kalbine dokunan Rossini, İtalyan piyanist Alessandro Marangoni'yi de derinden etkilemiş. Piyanist, bestecinin eserlerini kayıt altına almış. Rossini'nin Yaşlılık Günahları adını verdiği 13 ciltten oluşan dizisinin 6. cildinde yer alan Barcarolle'ü Alessandro Marangoni'nin yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Rossini'nin Yaşlılık Günahları adlı dizisinin 6. cildinde yer alan Barcarolle'ü Alessandro Marangoni'nin yorumundan sunduk sizlere. Programımıza akılda kalıcı melodileri ve romantizm anlayışıyla müzik dünyasında özel bir yeri olan Ali Darmar'ın Sümela Senfonik şiiriyle devam ediyoruz. Bu güzel eseri dinlemeden önce Ali Darmar'ın Trabzon'da bir dağ yamacında bulunan manastırın adını verdiği eseri hakkında kaleme aldıklarını da aktaralım sizlere. 1987'de bestelenen Sümela Senfonik şiiri lirik karakterde bir eserdir. Sümela'da geçen bir gün anlatılır. Eser birbirine bağlı üç bölümden ibarettir. Birinci bölümde ortamın esrarlı atmosferi ve çevrede duyulan sesler anlatılır. Bu atmosfer içinde mistik bir tema oluşmaya başlar. Yaylılar ve nefeslilerle birlikte bu tema gelişir. Bir köprüyle lirik karakter taşıyan ana tema İngiliz kornosu tarafından tanıtılır. İkinci bölüm neşeli, mutlu, değişik aksak ritimlerle yazılmış dans karakterindedir. İkinci bir tema klarnette duyulur. Üçüncü bölümde birinci bölümdeki tema duyulur. Başlangıçtaki esrarlı atmosfere yeniden dönülür. Yapısı atonal ve modal bazı tonalitelerin modal renkleriyle bir sentez oluşturulmuştur. Müziğe Adanmış Yaşamlar'da Ali Darmar'ın Sümela Senfonik şiirini İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Eserin İstanbul'da ilk kez seslendirildiği sırada 30 Mart 1990 tarihinde kurumumuz TRT tarafından yapılmış olan bu kaydında orkestrayı Ionescu Galati yönetiyor.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, kurumumuz TRT'nin arşivinde yer alan bir kaydı paylaştık sizlerle. Dinlediğimiz eser, piyanist, besteci Ali Darmar'ın Sümela Senfonik şiiriydi. Eserin 30 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da ilk kez seslendirildiği sırada yapılmış olan kaydında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı Ionescu Galati yönetiyordu.

Out of My Dreams. Müzik dünyasında çok özel yerleri olan Richard Rodgers ve Oscar Hammerstein'ın Oklahoma müzikalinden dinlediğimiz bu güzel şarkıda Lemon Engel yönetimindeki stüdyo orkestrası ve korosu Virginia Haskins'e eşlik ediyordu.

Dans etmeye uygun parçalar da yazmış olan piyanist, besteci, orkestra şefi Leonard Bernstein, Fancy Free balesinin başarısının ardından On the Town müzikalini notaya almış. Daha sonra çok sevilen On the Town'daki müziklerden yola çıkarak senfoni orkestralarının konser salonlarında yorumlaması için bir orkestral suite hazırlamış. On the Town, Three Dance Episodes. Danslar ilk kez 3 Şubat 1946'da San Francisco'da Bernstein yönetimindeki San Francisco Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla konser seyircisiyle buluşmuş. Bu 3 dans içinden Times Meydanı 1944'de yer veriyor, St. Louis Senfoni Orkestrası'nı Leonard Slatkin yönetiminde dinliyoruz.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Leonard Bernstein'ın On the Town, Three Dance Episodes eserinden Times Meydanı 1944 adlı bölümü sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu güzel yorumda St. Louis Senfoni Orkestrası

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Müzikli masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Eylül ayının bu ilk programında yine ilginizi çekeceğini düşündüğüm

Bir tema seçtik sizler için. Temamız hayal ve bu kavramın farklı bestecilerin müziklerindeki ifadesi. Biri Grimm kardeşlerden paylaştığımız, diğeri antik Hint fable geleneğinden uyarladığımız iki şahane masal da bu temanın farklı kültürlerdeki karşılığını anlatırken düşündürecek bizleri. Hayal kurmak, belki de insanoğlunun dünyaya geldiği andan itibaren sahip olduğu en eski yeteneklerden biri. İnsan yavrusu henüz konuşmayı bile öğrenmeden elindeki tahta parçasını bir ata, bir taşı eve, bir örtüyü çadıra dönüştürebilmiş, büyüdükçe oyunlar kurmuş bu büyülü dünyadan. Özündeki bu yeteneğiyle yeni bir gerçeklik alanı inşa etmiş kendi iç dünyasında. Kadim kültürlerde çoğu zaman görünenle görünmeyen dünya arasında bir eşik olarak düşünülmüş hayal. Bazen bir rüya görünmeyen dünyadan gelen bir haber sayılmış, bazen bir hayvanın, bir kuşun ya da bir ağacın ardında başka bir dünyanın var olduğuna inanılmış. Hayal gücünün gördüğümüz şeyin ne olduğunu bilmekten çok, onun başka ne olabileceğini düşünebilmek olduğunu idrak eden insan, yalnızca düşlerin değil, merakın, yaratıcılığın, oyunun, umudun, korkun ve keşfin de kaynağı olduğunu anlamış. Bazen de henüz gerçekleşmemiş bir geleceği zihninde kurarak bugünkü dünyasını değiştirmenin bir yolu olduğunu fark etmiş hayal gücünün. İşte sadece hayal kurmakla zihinde başlayan bu yol ve yolculuk, inanç, azim ve çalışmayla birleştiğinde insanın dünyayı algılayışını ve yaşadığı gerçekliğini değiştirip dönüştürmüş, keşifleri, anlamlı bir dünya kurma isteğini ve dolayısıyla sanatı oluşturan esas özü ortaya çıkarmış. Dilerseniz programımızın ilk müziği için Fransa'ya uzanalım ve Claude Debussy'yi konuk edelim radyolarımıza. Bestecinin Fransız şair Stefan Mallarmé'nin aynı isimli şiirinden esinlenerek bestelediği Bir Fanın Öğleden Sonrasında Prelüt başlıklı eseri, ormanların ve doğanın içgüdüsel ruhunu taşıyan yarı insan yarı keçi biçiminde tasvir edilmiş mitolojik bir varlık olan Fan'ın öğle uykusundan uyandığında yaşadıklarını anlatır. Fan, gerçekle düş arasında yaşayan bir karakterdir. Gördüğü ya da görmüş olduğunu sandığı periler gerçekte olabilir hayalde. O da bunu kesin olarak bilemez. Debussy'nin bizi hayal alemlerine götüren o ünlü flüt solosuyla başlayan bu güzel eserini, Claudio Abbado yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın naif yorumundan dinliyoruz.

Debussy'nin Bir Fanın Öğleden Sonrasında Prelüt başlıklı eserini Claudio Abbado yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın naif yorumundan dinledik. Hayal gücüyle yanılsama arasında ince bir çizgi vardır. Belki sanatın görevi de bu çizgide yürümektir. Gerçekten kaçmadan ona başka gözlerle bakmak, görünmeyeni görünür kılmak, henüz var olmayanı hayal etmek ve sonra o hayali bir ses, bir renk, bir kelime, bir hareket ya da bir hikaye aracılığıyla yeniden dünyaya bırakmak. Çünkü insan yalnızca yaşadığı dünyada değil, hayal ettiği dünyalarda da yaşar. Tam da burada yine Claude Debussy'ye dönelim ve bu sefer de bizi düşler alemine götüren Revri, Düş başlıklı eserine kulak verelim. Ünlü piyanist Lang Lang yorumluyor.

Debussy'nin solo piyano için bestelediği Revri, Düş başlıklı büyülü müziğini ünlü piyanist Lang Lang'ın incelikli yorumundan dinledik. Bu güzel müzikten sonra Grimm kardeşlerden paylaştığımız ilk masalımıza kulak verelim mi, ne dersiniz? Üç Tüy. Bir zamanlar üç oğlu olan yaşlı bir kral varmış. Büyük iki oğlu akıllı, becerikli ve zekiymiş. Üçüncü oğulsa fazla konuşmaz, kendi halinde yaşarmış. Biraz saf göründüğü için de ona Damlin, yani budala derlermiş. Zaman geçmiş, kral yaşlanmış, gücü azalmaya başlamış. Kendisinden sonra krallığının kime kalacağını,

0: bu ünvana layık olanın hangi oğlu olduğunu bir türlü bilemiyormuş. Sonunda bir çözüm bulmuş ve oğullarını huzuruna çağırmış.
1: "Üçünüz de dünyaya çıkıp birer görev yerine getireceksiniz," demiş. "Bana dünyadaki en güzel ve en ince halıyı getiren oğlum ben öldükten sonra kral olacak."
0: Sonra üç oğlunu sarayın önüne çıkarmış ve eline aldığı üç beyaz tüyü havaya üflemiş.
1: "Her biriniz size ait olan tüyün uçtuğu yöne gideceksiniz."
0: Birinci tüy doğuya doğru uçmuş, ikinci tüy batıya doğru uçmuş. Üçüncü tüy ise dümdüz ilerlemiş ama fazla uzağa gidemeden yere düşmüş. Büyük iki kardeş kendi yönlerine doğru yola koyulurken üçüncü kardeşe bakıp gülmüşler.
2: "Sen nereye gideceksin?"
0: demişler.
2: "Senin tüyün uçamadan yere düştü."
0: Ve onu orada bırakıp uzaklaşmışlar. Dumbling üzülerek tüyün düştüğü yerde oturmuş. Bir süre sonra başını kaldırdığında tüyün hemen yanında yerde küçük bir kapak bulunduğunu fark etmiş. Merakla kapağı kaldırmış, yerin altına doğru uzanan bir merdiven fark etmiş ve aşağıya inmeye başlamış. Merdivenin sonunda üstü ağaç ve yaprak motifleriyle süslü yemyeşil bir kapı varmış. Kapıyı çalıp içeri girdiğinde Dumbling'in karşısında büyük iri bir kurbağa oturuyormuş. Çevresinde de bir sürü küçük kurbağa varmış. Büyük kurbağa ona ne istediğini sormuş. Dumbling, "Babam için dünyanın en güzel ve en ince halısını arıyorum," demiş. Tombiş kurbağa küçük kurbağalardan birine seslenmiş.
3: "Rak, küçük kurbiş, Dumbling için büyük sandığı getir bakalım."
0: Sandık geldiğinde içinden öylesine güzel, öylesine ince bir halı çıkmış ki bu halının yeryüzünde insan eliyle dokunduğuna inanamazmış hiç kimse. Dumbling halıyı alıp kurbağaya teşekkür etmiş ve hemen sarayın yolunu tutmuş. Büyük kardeşlerin getirdiği halılar da güzelmiş ama Dumbling'in getirdiği halının yanında onlarınki paspasa benziyormuş. Kral halıyı görünce,
1: "Bu gerçekten de hayatımda gördüğüm en güzel halı."

0: Fakat büyük kardeşler buna razı olmamışlar. Bu sınav bu kadar kolay olamaz babacığım demişler. Onun yalnızca şansı yaver gitti. Lütfen ikinci bir görev daha ver. Ve böylece kral bu kez demiş. Bana dünyanın en güzel yüzüğünü getirin. En güzel yüzüğü kim getirirse krallığım onun olacak. Üç kardeş yine sarayın önüne çıkmış, babalarının havaya bıraktığı üç beyaz tüyü takip etmişler. İki büyük kardeşin tüyleri yine doğuya ve batıya uçmuş. Dami'nin tüyü ise yine fazla uzağa gidememiş ve aynı yere düşmüş. Büyük kardeşler yeniden gülmüşler ama Dami'nin artık nereye gideceğini çok iyi biliyormuş. Vakit kaybetmeden yerdeki kapağı kaldırıp merdivenleri inerek yeşil kapıdan geçip kurbanın yanına gitmiş. Babam bu sefer de dünyanın en güzel yüzüğünü istiyor demiş. Büyük kurbanın seslendiği küçük kurbişler yine eski bir sandık getirip koymuşlar Dami'nin önüne. Sandık açıldığında her renkten parlak ve değerli taşlarla süslü öylesine güzel bir yüzük çıkmış ki içinden bakan herkesin gözleri kamaşmış. Dami'nin yüzüğü alıp saraya döndüğünde kral yine hayran kalmış gördüğü büyüleyici güzellik karşısında. Ama büyük kardeşler de Dami'nin nasıl olup da dünyanın en güzel nesnelerini getirdiğine bir türlü akıl sır erdirememiş, kıskançlıktan kendilerini yemişler. Ve babacığım bu sefer de şansımız yaver gitmedi. Lütfen son bir görev daha ver bizlere. Kararını ona göre verirsin diyerek kralı ikna etmişler. Kral bu kez üçünüz de yolu gösteren tüylerinizin peşinden gidip ulaştığınız diyarlardan dünyanın en güzel kadınlarını getireceksiniz. Peri güzelliğindeki kadını getiren oğlum kral olacak diye buyurmuş. Her biri vakit kaybetmeden kendi yoluna koyulmuş. Tombiş ve büyük kurbanın yanına son kez giden Damlin, kral babam şimdi de dünyanın en güzel kadınını istiyor demiş. Kurbağa hemen küçük kurbişlerinden içi oyuk sarı bir şalgamdan yapılmış küçük bir araba getirmelerini istemiş. Arabanın önüne de 6 tane fare yerleştirmiş. Damlin'e dönerek
1: "Bırak şimdi" demiş. "Arkamdaki küçük kurbişlerden birini seç ve arabaya oturt."
0: Delikanlı aralarından en minik ve şirin kurbişi seçerek arabaya oturtmuş ve o anda o küçücük hayvan inanılmaz bir şekilde olağanüstü güzel bir genç kıza dönüşmüş. Aynı anda sarı şalgamdan yapılmış küçük araba gerçek bir arabaya, altı fare de göz alıcı parlaklık ve büyüklükte simsiyah hatlara dönüşmüşler. Damlin böylece dünyalar güzeli genç bir kızla birlikte saraya doğru yola çıkmış. Kardeşler ise bu sınav için fazladan uğraşmamışlar. Karşılarına çıkan köylü kadınlarından birer tanesini alıp saraya getirmişler. Kral üç kadına baktığında Damli'nin getirdiği genç kadının güzelliği karşısında şaşkına dönmüş. Ama büyük kardeşler yine kıskançlıkla itiraz edip bir sınav daha yapalım demişler. Kral dayanamayıp son kez büyük salona bir halk astırmış. Sonra da şöyle buyurmuş.
2: Son olarak bu kadınların her biri bu halkanın içinden atlayacak. Krallık bu görevi de layığıyla yerine getirenindir.
0: Önce büyük oğulların getirdiği köylü kadınlar atlamışlar. Ama biraz tombik oldukları için halkanın içinden geçmeye çalışırken düşmüş, sıkışmış, tökezlemiş ve becerememişler. Sıra Damli'nin getirdiği genç kadına gelmiş ve hafif, çevik bir hareketle halkanın içinden bir ceylan kadar zarif bir biçimde atlayıvermiş. Artık büyük kardeşlerin söyleyebileceği hiçbir şey kalmamış ve kral kararını vermiş.
2: Krallık senindir
0: demiş küçük oğluna. Böylece herkesin küçümsediği, akılsız ve budala sandığı Damlin, babasının ardından kral olmuş. Uzun yıllar boyunca ülkesini bilgelikle yönetmiş. Ve masal da burada bitmiş. Üç tüy masalı bize, bazen herkesin önemsiz ya da sıradan gördüğü şeylerin içinde bambaşka dünyaların saklı olabileceği ihtimalini hatırlatır. Belki de hayal gücü tam olarak budur. Başkalarının göremediği ihtimali fark etmek, sıradan olanın içindeki mucizeyi keşfetmek ve küçücük bir tüyü yepyeni bir dünyanın kapısına dönüştürebilmek. Grimm kardeşlerden paylaştığımız bu anlamlı masaldan sonra Maurice Ravel'i konuk edelim şimdi de radyolarımıza. Bestecinin antik Yunan dünyasında geçen bir aşk hikayesinden ilhamla bestelediği Daphne et Chloe isimli balesinin ikinci suitinden Günün Doğuşu başlıklı etkileyici bölümü dinleyeceğiz şimdi. Ravel'in ustalıkla kullandığı orkestrasyonuyla çalgıları adeta gün doğumunun renklerine dönüştürdüğü ve hayalimizde canlandırdığı bu güzel eserini Pierre Boulez yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın naif yorumundan dinliyoruz.

Ravel'in Daphnia Chloe isimli balesinin ikinci suitinden Günün Doğuşu başlıklı etkileyici bölümü Pierre Boulez yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın naif yorumundan dinledik. Dilerseniz hayal gücünün yüzyıllar boyunca nasıl biçim değiştirerek yaşamaya devam ettiğini gösteren çok anlamlı bir hikayeye uzanalım şimdi. Her şey 2. yüzyılda yaşamış Yunan yazar Lukianos'un anlattığı bir hikayeyle başlar. Bir büyücünün çırağı ustasının yokluğunda büyüyü kendi başına kullanmaya kalkar. İşleri kolaylaştırmak için canlandırdığı süpürgeyi durdurmayı başaramayınca büyük giderek kontrolden çıkar. Yüzyıllar sonra bu anlatı Goethe'nin 1797 tarihli şiiri Büyücünün Çırağı'na, ardından da Fransız besteci Paul Dukas'ın 1897'de bestelediği Sihirbazın Çırağı'na dönüşür. Ama hikaye burada bitmez. Walt Disney klasik müziği animasyonla buluşturmak istediğinde Dukas'ın müziğini seçer. Böylece 2000 yıl içinde aynı hikaye bu kez 1940 tarihli Fantasia animasyonu ve Mickey Mouse karakteriyle biçim değiştirerek yeniden hayat bulur. Bir insan bir şey hayal eder, başka biri onu şiire dönüştürür, bir başkası müziğe, bir başkası görüntüye. Belki hayal gücünün mucizesi tam da buradadır. Var olanı olduğu gibi görmekle yetinmemek, onun başka ne olabileceğini hayal etmek. Paul Dukas'ın Sihirbazın Çırağı başlıklı eğlenceli müziğini Leopold Stokowski yönetimindeki Philadelphia Orkestrası'nın yorumundan dinliyoruz.

Paul Dukas'ın Sihirbazın Çırağı başlıklı eğlenceli müziğini Leopold Stokowski yönetimindeki Philadelphia Orkestrası yorumladı. Bu eğlenceli müzikten sonra antik Hint anlatı geleneğinden uyarladığımız ikinci masalımızda sıra Brahmin'in Çömleği. Zamanlar çok yoksul bir Brahmin yaşarmış. Adı bile doğuştan cimri anlamına gelen Svabhava Kripana'ymış. Öyle ki hayatını bile başkalarının verdiği yiyeceklerle sürdürürmüş. Bir gün kendisine büyükçe bir miktar yiyecek verilmiş. Brahmin bundan çok memnun olmuş, yiyeceğini hemen bitirmek yerine onu toprak bir çömleğe doldurmuş. Çömleği yatağının yanındaki bir yere asmış. Yatağına uzanıp çömleğe bakarken aklından düşünceler geçmeye başlamış. Bunu satarsam para kazanırım, demiş. Sonra düşüncesi büyümüş. Bu parayla keçi alırım. Keçiler çoğalacakmış. Onları satacak, daha fazla hayvan alacakmış. Sonra koyunlar olacakmış. Koyunlardan sığırlar doğacakmış. Sığırlarını da satıp daha büyük bir servet elde edecekmiş. Düşündükçe düşünmüş, ucuca ekledikçe eklemiş. Bunları düşünürken de keyfi yerine gelmiş. Sanki artık yatağında yatan o yoksul adam o değilmiş. Zihninde büyük bir tüccarmış artık. Evi serveti varmış. İnsanlar ona saygı gösteriyormuş. Sonra evlenmeyi düşünmüş ve bir oğlunun olduğunu. Fakat oğlunun çok yaramaz olmasından korkarak onu nasıl terbiye edeceğim diye düşünmeye başlamış bir anda. Sonunda oğlu onu çok kızdırırsa başına kızgınlıkla vuracağını hayal etmiş ve bunu düşünürken de elini gerçekten öyle bir öfkeyle savurmuş ki hayalindeki oğlu yerine yatağının yanındaki gerçek çömleğe çarpmış. Çömlek yere düşmüş, kırılmış. İçindeki yiyecekler her yana saçılmış. Brahmin bir anda kendine gelip gerçek dünyaya dönmüş. Az önce kurduğu bütün servet yok olmuş. Keçiler yok, koyunlar yok, sığırlar yok, ev yok, servet yok, oğul bile yok. Hepsi yalnızca zihninde varmış. Elinde kalan tek şey ise yerde kırılmış bir çömlek ve boşa çıkmış bir hayalmiş. Ve o günden sonra bu hikaye, insanların daha gerçekleşmemiş şeylerin üzerine büyük gelecekler kurmamaları gerektiğini anlatan bir öğüt olarak nesilden nesile aktarılmış, masal da burada bitmiş.

Bu güzel masal, hayal kurmanın bizi geleceğe taşırken bazen geleceği zihnimizde çok erken yaşamanın da elimizdeki bugünü unutturabileceği gerçeğini hatırlatır. Hayal bazen gelecekte kurduğumuz bir dünya değil, geçmişte bıraktığımız bir dünyanın zihnimizde yeniden canlanmasıdır. Robert Schumann'ın Kindertsenen, yani Çocukluk Sahneleri dizisinden Träumerei, Hayal Kurma başlıklı 7. bölümü tam da böyle bir düşe açılıyor. Çocukluğun kendisinden çok, ona yıllar sonra bakan bir yetişkinin belleğinde yeniden kurulan o sessiz ve zamansız dünyaya. Vladimir Horowitz'in eşsiz yorumundan dinliyoruz.

Schumann'ın Kindred Senen dizisinden Troy Murray Hayal Kurma başlıklı 7. bölümü Horowitz'in eşsiz yorumundan dinledik. Hayal temasını ve ifade ettiklerini, güzel müzikler, kıymetli yorumcular, Grimm kardeşlerden paylaştığımız üç tüy ve antik Hint fable geleneğinden uyarladığımız Brahmin'in çömleği masallarıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı hayal gücünün farklı yönlerini anlatan iki dokunaklı şarkıyla yapalım istedik. İlk şarkı Julien Duvivier'in aynı adlı filmi için bestesi Hubert Giraud'a, sözleri Jean Drejac'a ait Sous le ciel de Paris, Paris göğünün altında. Bir şehri olduğu gibi göstermekten öte, kelimeler ve müzik aracılığıyla dinleyicinin zihninde romantik ve şiirsel bir Paris hayali kurdurmasının güzel bir örneği. Ve programımızın son şarkısı Jacques Brel'in sözleri ve Joseph Kosman'ın güzel melodisiyle hepimizin yakından bildiği Le Feuille Mort, Ölü Yapraklar. Geçip giden zamanın, sona ermiş bir aşkın ve geride kalan hatıraların, hayal gücünün etkisiyle zihinde tekrar canlanmasının hüznünü anlatan bu güzel müziği Yves Montand'ın melankolik sesinden dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve spikeriniz ben Elif Karahan Toker, hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Yaz tatili su gibi akıp geçti. Takvimler Eylül'e döndü. Kitap defterler alındı, üniformalar giyildi, okul zilleri çalmaya başladı. İlk şarkımız geliyor. Okulumu seviyorum. Niyazi Nasifoğlu'nun bestelediği eser, Müberra Demiralp'in şefliğindeki koromuzdan radyolarınızda.

Sonbahar rüzgarında ne de güzel salınır uzun kuyruklu uçurtmalar. Uç uç uçurtma, hep uç ki kuşlar kıskansın seni. Ali Sevgi'nin bestelediği şarkıyı Yücel Elmas yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

Sıradaki şarkımız Kırlara Doğru. Bekler bizi iyi arkadaşlar, yolculuk var diyecek koromuz. Ziya Aydıntan'ın bestelediği eser, Süheyda Şanver şefliğindeki koromuzdan geliyor radyolarınıza.

Minik Serçe ile Sevimli Tırtıl'ın müzikli hikayesini dinleyelim mi şimdi? Bestesi İsmet Tezcan'a ait olan şarkı, Yücel Elmas'ın yönettiği koromuzun sesinden sizlerle.

Haydi uzat elini. Birlikte kurulsun bu sevgi zinciri. Değerli dinleyenler, programımızı koromuzun dostluğa, barışa çağrısıyla bitiriyoruz. Mehmet Hayri Alkan'ın bestelediği şarkıyı Yücel Elmas'ın yönettiği koromuzdan dinleyin.

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek neoklasik müziğin seçkin örneklerini sizlerle paylaşacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu John Batiste'in Black Mozart isimli albümü. Bu albüm Batiste'in Mozart'ın bestelerini caz, blues, ragtime gibi stillerde yeniden yorumlamasını, aynı zamanda klasik repertuarın özünü korumasını konu alıyor. Yani tam bir neoklasik müzik projesi örneği diyebiliriz. Bu proje Batiste için derin köklere sahip. New Orleans'ta genç bir delikanlıyken gündüzleri resmi piyano yarışmalarına, geceleri ise özgür ruhlu caz kulüplerine gidiyormuş besteci. Zaten bu köklerini çok iyi hissedeceksiniz şimdi dinlerken. Country Sart ile açılışımızı yapıyoruz.

TRT Radyo 3'de Metamorfoz programındasınız. Uzun Çalar köşemizde John Batiste'in Black Mozart albümünü konuk ediyoruz. Albümden Twinkle isimli eseri dinledik. Şimdi bu albümü dinlerken ve albümle de karşılaştığımda aslında düşündüğüm şeylerden biri John Batiste'in ne kadar cesur olduğu bu konuyla alakalı. Çünkü kendisinin Beethoven Blues isimli bir albümü daha var. Hatta Metamorfoz'un ilk programında çalmıştım bu albümü Uzun Çalar köşesinde. Besteci çok ünlü, müzikleri dokunulmaz olarak gördüğümüz bestecileri alıyor. Hem gerçekten köklerine dokunmamayı başarıyor ama aynı zamanda da içerisine eklediği nüanslarla, çeşitli süslerle kendinden bir şeyler katmayı başarıyor. Ben bunun çok cesur ve çok otantik bir tavır olduğunu düşünüyorum aslında. Dolayısıyla John Batiste'in çok büyük bir hayranıyım. Şimdi albümden son olarak Facile Batiste isimli eseri dinliyoruz.

0: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu John Batiste'in Black Mozart isimli albümüydü. Sırada bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Karışık kaset köşemizin ilk konuğu John Batiste'in Beethoven Blues isimli albümünden Moonlight Sonata Blues isimli eserdi. John Batiste'i hemen bırakamadım ama şimdi radikal bir değişime gidiyoruz. Blues müzikten devam ediyoruz. Bela Fleck, Rhapsody in Blue albümünden Rhapsody in Blues isimli eserle radyolarınızda.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındasınız. Cecilia Sharman Derive isimli albümünden Rain isimli eseri dinledik. Bu eser blues ve film müzikleri arasında bir köprü işlevi gördü benim için. Şimdi dinleyeceğimiz eser karışık kaset köşesinde yaşayacağımız dönüşümün neoklasiğin sanki her bir adımını çehresini içeren bir örneği niteliğinde. Efsanevi film August Rush'tan gelecek. İzlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim bu filmden Van Morrison ve Mark Mancino'nun August Rhapsody isimli eseri radyolarınızda.

0: Bir Anka Kuşu'nun yeniden doğuşunda tamamlandı dönüşümümüz. Harry Potter ve Sırlar Odası film müziği albümünden John Williams'ın Fox the Phoenix isimli eseriyle hem Karışık Kaset'in hem de Metamorfoz programının bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Dün Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz

temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılında ise %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden beklediği hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. Dün İstanbul İkinoğlu Barosu tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Akın Gürlek, burada yaptığı açıklamada savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme de dikkati çekti. Kamu personel seçme sınavı KPSS genel yetenek genel kültür oturumuyla başladı. Yaklaşık 1 milyon 708 bin adayın başvurduğu sınav 81 ille Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde kullanılması amacıyla yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yunanistan'da gösteri uçuşu yapan F-4 Phantom uçağı, savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazanın hemen ardından uçakta patlama meydana geldi. Kazada iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Mesportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor, saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

-80. -1995'te Massive Attack'le Jules Holland'ın BBC'deki televizyon şovuna katılmıştım. O geceki programda grubu Hall'la Courtney Love da vardı. Stüdyoda herkesin ilgi odağındaydı. Gruplar kendi sıralarının gelmesini beklerken Courtney gitarını bırakıp kameralar arasından süzüldü ve yanıma çömelip "Hey" dedi. "Sen Marine Girls'den Tracy'sin." Birkaç ay önce kaybettiği eşi Kurt Cobain'i işaret ederek "Senin grubunun büyük bir hayranıydık. Biliyor musun, Kurt sizin bir şarkınızı coverlamayı ne de çok istemişti." Nutkum tutulmuş bir şey.

şekilde kibarca bir şeyler mırıldanabildim sadece diye hatırlıyor o anı Tracy Thorn. 10 küsur yıl önce dağılan grubunu, Marine Girls'ı hatırlayan birinin çıkması, üstelik Nirvana'dan Kurt Cobain gibi bir efsaneyi zamanında etkilemiş olmaları Tracy'yi şaşırtmıştı.

Kurt Cobain'in günlükleri 2002'de yayınlandığında yıllar önceki bu hatırasına geri dönecekti Tracy Thorn. Cobain kendi el yazısıyla en sevdiği gruplar arasına Marine Girls'ü de eklemişti orada. En sevdiği şarkılar arasındaysa bu haftayı da açan az önceki In Love vardı. Merhaba, bugün 80'lerin kayıp ama garip bir şekilde sonraki 10 yılların en ilham verici gruplarından Marine Girls'ü konuk ediyoruz. Kısacık kariyerine sığdırdığı iki albümüyle.

Basit ve oldukça İngiliz tınılarına rağmen Kurt Cobain sıkı bir Marine Girls hayranıydı ve onların ilk işi Beach Party'yi en sevdiği 50 albüm arasına koymuştu. Yürekten süzülen vokalleri ve işlenmemiş ama gayet içten kaleme alınmış sözlerini dinlediğinizde grunge'ın bu sorunlu yıldızının kendi parçaları için dünyanın öbür ucundaki bir öğrenci grubuyla neden bağ kurduğunu anlamak zor değildi. Marine Girls belli ki parçalarıyla onun ruhuna dokunabilmişti.

Marine Girls, İngiltere'nin Hartfield kentinde lise son sınıf arkadaşları Tracy Thorne'la Gina Hartman tarafından kuruldu. Başlangıçta Thorne sadece gitar çalıyordu, Hartman ise vokal ve perküsyondaydı. Ama Thorne kayıtlara başladıklarında utangaçlığını yenip şarkı söylemeye de başladı. Daha sonra bas gitarda Jane Fox'la yine vokal ve perküsyonda küçük kız kardeşi Alice de onlara katıldı.

İlk Marine Girls albümünden bir çırpıda 7 parçayı geride bıraktık. Kurt Cobain'in favorisi In Love'la başlayıp Fridays, Tonight, Times We Used to Spend, Flying Over Russia, Tutti Lo Sanno ve All Dressed Up'la devam ettik. Kısacık parçalarıyla meramını lafı hiç dolandırmadan anlatan, başladığı melodik atmosferde yarım saati bile bulmadan biten 1981 tarihli Beach Party'den sırada Honey var. Öğrendiğimize göre bu Marine Girls parçası da Kurt Cobain'in en sevdiklerinden biriymiş.

Pat Birmingham tarafından küçük bir bahçe kulübesinde kaydedilen Beach Party, adı sanı duyulmamış bir plak şirketinden çıktı. 1981'deki ilk baskısı sadece kasetti. Sonrasında plak olarak da üretildi. Albüm 1982 Mart'ında İngiliz indie listelerinde Marine Girls'ü ilk 30'a sokuyordu. Şaşırtıcı bir başarıydı bu. Eleştirmenlerden iyi yıldızlar toplayan Beach Party hakkında şöyle deniyordu. Marine Girls'ün ilk albümü döneminin en bilinçli amatörce kayıtlarından biri ve bu illaki kötü bir şey değil.

Arda arda 4 Marine Girls kaydı daha dinledik. 1981'de gelen ilham verici ilk albümleri Beach Party'den. Holiday Song, He Got the Girl, Promises ve Silent Red. Grubun ikinci albümüne de yer açabilmek için Beach Party'den birkaç parça daha çalıp bu defteri kapatalım istiyoruz. Onlar da Dishonesty ile Marine Girls olsun.

Marin Girls, New Wave'in banliyölerdeki sesiydi demişti bir müzik yazarı. Haklıydı. Orta direğin kaygılarını punk'ın özgürleştirici tavrıyla işleyen müzisyenler zaten iyi parçalar çıkarıyordu. Hele bir de içinden geldikleri işçi sınıfının dertlerinin boğuculuğunu iğneleyici, alaycı bir üslupla bir nebze olsun hafifletebiliyorlarsa gönülleri tam fethettiler. Bu müzisyenlerin imdadına punk'ın başına buyruk kendi işini kendin kotar mantığı yetişti. Buluşup birlikte çalıp söyleyebilecekleri her yer, mesela kasvetli banliyölerdeki kira evlerinin yatak odaları stüdyoya dönüştü. Pahalı prodüksiyonlar peşinde falan da değillerdi. Zaten nasıl karşılayacaklardı? Böyle bir para ceplerinde yoktu. Marin Girls de bu ortamın grubuydu. O kadar kısa süre müzik sahnesinde kalmışlardı ki ikinci albümlerini çıkardıklarında çoktan dağılmışlardı.

Marine Girls'den Tracy üniversiteye gitmek için Hala'a taşındı. Yakında orada Ben Watt'la Everything But The Girl'ü kuracaktı. Gina diğer müzik projelerini sürdürmek adına 1981'de Marine Girls'den ayrıldı. Fox kardeşlerse sanat okuluna yazıldıkları Brighton'da daha da minimalist bir grup olan Grab Grab The Haddock'ı kurdular. Az önce peş peşe gelen A Place In The Sun, Leave Me With The Boy ve Falling Again'le dinlemeye başladığımız ikinci Marine Girls albümü çıktığında grup çoktan çözülmüştü. 1983 Nisan'ında çıkan Lazy Ways yine de İngilizlerin bağımsız müziği destekleyen yüksek tirajlı bir müzik dergisince yılın albümleri arasında sıralanıyordu.

A Different Light ve Sunshine Blue, Marine Girls'ın ikinci albümünden geldi. 1981'deki gayet amatörce kaydedilmiş Beach Party ile İngiliz indie listelerinde şaşırtıcı bir 29'unculuk elde eden Marine Girls aynı sıralamada bu sefer dördüncüydü. 1983 tarihli Lazy Ways dönmeye devam ediyor. Marine Girls yine ard arda söylüyor. Second Sight ve Don't Come Back.

İkinci Marin Girls albümüm ilkine göre biraz daha cilalanmıştı. Mesela gerçek bir stüdyoda kaydedilmişti. Lazy Ways'in yapımcısı Young Marble Giants'tan Stuart Maxim'di. Maxim'in küçük dokunuşları, sadelikten yana olan iddiasız bir saflıkla parçalarını şekillendirmek isteyen Marin Girls'ü profesyonelliğe yaklaştırmıştı ama grup amatör ruhunun zedelenmesine izin de vermemişti. Zaten Stuart Maxim'in böyle bir niyeti yoktu. Kendi grubu Young Marble Giants'ın tarzı da Marin Girls'den farklı değildi. Az aslında çoktu. Daha anlamlı, daha etkili, daha vurucu ve güçlüydü.

İlkinde yaptıkları gibi ikinci Marine Girls albümündeki parçaları yazarken de yine aralarında paslaşan Marine Girls üyeleri, ellerin ortasından az önceki R&B standardı Fever'ı ise coverlamışlardı. En başta yaptığımız gibi bu haftayı kapatırken de Marine Girls'den Tracy Thorn'un bir anısını aktaralım sizlere. 2010'dayız. Yani Marine Girls'ün dağılmasının üzerinden geçen 27. yılda. Tracy bu sefer bir solo sanatçı olarak BBC

giden Jules Holland'ın televizyon şovunda. O gecenin konukları arasında New York'un en havalı gruplarından LCD Sound System'da var. Devamını Tracy Thorn şöyle anlatıyor. Şarkılarını seslendirmek için hazırlanırken bir LCD üyesi başını kaldırıp beni gördü. Oturduğum yere doğru yürüdü ve tahmin edin ne dedi. Marin Gözün her zaman büyük bir hayranı oldum. Müzik sahnesinde bu kadar kısa kalan bir grubun bu denli uzun bir gölge bırakabilmesine neden olan şey neydi peki? Tracy onu da şöyle cevaplıyor. Aslında sadece bir avuç gerçek konser verdik ve her biri yaklaşık 50 bin kopya satan iki albüm çıkardık. Bu yüzden hızla unutulacağımızı beklemiş olabilirsiniz ama tam tersi oldu. İnternetin o gizemli dünyasında saygı duyulan bir bakıma öncü bir post-punk grubu haline geldik. Bize hayranlık duyanlar derinden sevdiler. Yaptığımız müziğin eşsiz doğasını anlayanlarsa ana akım popla yeraltı rock'n'roll kurallarına uymayı reddetmemizde kendilerinden bir şeyler buldular. Çünkü sanki bu kuralların hiçbiri yokmuş ya da bunlar bizim için geçerli değilmiş gibi davranıyorduk. Bize radikal ve cesur diyenleri artık anlayabiliyorum çünkü yapmacıksız ve samimiydik. Eksiklerimizi aşmak için elimizden gelenin en iyisini yapardık. Dağılmamız belki de yaptığımız en rock'n'roll şeydi. Gergin bir konserin ardından soyunma odasında bir anda gerçekleşti. Çok gençtik. Yine de tüm bunlara rağmen duruşumuzdan hiç ödün vermemiş olmamız galiba bıraktığımız en büyük miras oldu. Zamanından taşan bir grup olmayı başarabilmesi Marin Girls'ü hiç şüphesiz kültler ligine sokuyor bugün. Sonraki nesiller için ilham verici ama 80'lerin kayıp gruplarından Marin Girls'le geçirdiğimiz bu haftayı artık tamamlıyoruz. Grubun ikinci albümü Lazy Ways'den You Must Be Mad'le.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Benim gibi kahve tutkunları için iştah açıcı bir programla konuk olacağız bugün radyolarınıza. Bach'ın kantatındaki o kahve tutkunu genç kız bana hiç yabancı değil. Günün her saatinde, keyifliyken, üzgünken, yalnızken, dostlarlayken içilebilecek en güzel lezzettir kahve. 40 yıl hatırı olan tek ikramdır. Kokusunda davet, içiminde sohbet vardır. İyi kahve ustalık ister, uygun ateş ister, kokusunu yayarak yavaş yavaş pişmek ister. Bu arada o minik lezzet kasırgası kahve çekirdeklerinin bir sürü çeşidi var. Hangisinin tutkunusunuz bilemem ama dinleyeceğiniz eserlerin ikisi de kahveye yapılan müzikal güzellemeler. Az önce dinlediğiniz prelüt, Fransız besteci Nicolas Bernier'in Le Café kantatına hazırlıyor dinleyiciyi. Gelin artık kantatın vokal bölümlerini dinleyelim. Olivier Fortin idaresindeki Ensemble Masque seslendiriyor. Recitatif ve aria.

Nicola Bernier'in Le Coffee başlıklı kantatının Recitatif ve Aria başlıklı 2 ve 3. bölümlerini Olivia Forten idaresindeki Ensemble Mask'tan dinlediniz. Bach'ın eserlerini bestelediği dönemde Avrupa'da kahve büyük bir rağbet görmektedir. Bu efsunlu içecek ilk kahvehanelerin o zamanki adıyla Konstantinopolis'te ortaya çıktığı 16. yüzyılın ortalarından itibaren kıta genelindeki hakimiyetini giderek güçlendirir. Kahve Almanya'ya 1670 yılında ulaşır. Leipzig'te ise Gottfried Zimmermann 1715'te kendi kahvehanesini açar ve işlerini canlandırmak amacıyla cuma akşamları konserler düzenlemeye başlar. Büyük bir olasılıkla Zimmermann'ın mekanı için yazılmış olan Bach'ın kahve kantatı, kızını kahve içme alışkanlığından vazgeçirmeye çalışan bir babayla kızı arasındaki tartışma biçiminde kurgulanmıştır. Bununla birlikte Bach'ın dünyasal kantatının kayda değer bir Fransız öncülü vardır. Louis Fuzelier'in librettosu üzerine yazılan ve kahvenin baş döndürücü meziyetlerini yücelten eser, Nicola Bernier'e aittir, Le Café. Şimdi bu eserden iki bölümle daha baş başa bırakıyorum sizleri. Ensemble Mask seslendiriyor. Recitatif ve Air Gay.

Nicola Bernier'nin Le Café başlıklı kantatından iki bölümü, Olivia Fortan idaresindeki Ensemble Mask'tan dinlediniz. Recitatif ve Air Gay. Bazı Fransız besteciler tamamen İtalyan uslubunda eserler vermiş olsalar da, Bernier, İtalyan müziğinin bazı cazip niteliklerini

sonra İngilizceye çevrilerek 1964'te yayımlanır. Burney'nin bu inceleme yazısının kendi sağlığında yayımlandığına dair bir kanıt yoktur. Hatta eser muhtemelen son yıllarında kaleme alınmış ya da ölümünün ardından notlardan veya bir taslak nüshadan derlenmiş olabilir. Besteleme yapısına dair ipuçları sunan Burney'nin bu çalışması, iki sesli kontrpuan yazımı üzerine ayrıntılı bir inceleme içerdiği gibi, 3, 4 ve 5 sesli yazıma dair ögelerin yanı sıra diatonik tonal yapı ve uyumsuz seslerin özenli kullanımını da barındırır. Eserde özellikle özgün veya çığır açıcı bir unsur bulunmasa da, öğrencilerin pratik yapması için pek çok anlaşılır örnek ve alıştırma sunulmaktadır. Fransızlar tarafından oy birliğiyle kabul görmemiş olsa da, Burney'nin Fransız kantatları, onun özünde Fransız kimliğini korurken İtalyan unsurlarını başarıyla harmanlama yeteneğini ortaya koyar. Üslupların bu şekilde kaynaşması, zamanla Gütrönvi, birleştirilmiş zevkler olarak anılmaya başlar. Değerli müzikseverler, Fransız kantatının ilk örneklerinden olan bu eserin kalan son iki bölümünü daha dinleyelim. Olivia Forten idaresindeki Ensemble Musk seslendiriyor. Nicolas Burney, Le Coffee, Kahve Kantatından Recitatif ve Air Gay.

Nicola Bernier'in Le Café, Kahve Kantatı'nın son iki bölümünü Olivier Forten idaresindeki Ensemble Mask'tan dinlediniz. Değerli müzikseverler, sıra kahve üzerine yazılmış en ünlü eserde, Johann Sebastian Bach'ın Kahve Kantatı'nda. Dinleyeceğimiz kayıtta solistler kemanda Jean Lemon, insan sesinde Suzy LeBlanc, Niels Brown ve Brett Polegato'ya Tafel Musik Barok Orkestra eşlik ediyor. İlk iki bölümü dinliyorsunuz. Schweigt Stille, Plaudernit ve Hatman Nicht mit seinen Kindern.

Johann Sebastian Bach'ın 211 sıra sayılı kahve kantatının ilk iki bölümünü dinlediniz. Şimdi kim bir kahveye hayır diyebilir ki? Binbir çeşidiyle dünya üzerinde tüketilen sıcak içeceklerin başında geliyor kahve. En yakın rakibi çay. Fakat kahve bir adım önde Johann Sebastian Bach sayesinde diyebiliriz belki de. Kahve için yazılmış koskoca bir kantat var. Bach'ın eseri bir domestik komedi olarak yazdığı düşünülür. Bir başka görüşse eserin eğlenceli bir ara müziği olduğu yolundadır. Kahve başlığını taşıyan 211 eser sayılı kantat, bir kadının kahveye olan düşkünlüğünü alaycı ve komik bir dille anlatır. Bu yüzden de eser tek perdelik bir operet gibi düşünülebilir. Kahve içmenin vazgeçilmez büyüsü tüm reçitatif ve aryalarda anlatılır. Kahve yaklaşık 25 dakika boyunca övülür de övülür. Hatta genç kadın kahve sevmeyen bir erkekle evlenmesinin söz konusu olmadığını söyleyecek kadar tutkuyla bağlıdır bu mis kokulu içeceğe. Gelin şimdi eserden iki bölüm daha dinleyelim. Johann Sebastian Bach kahve kantatından Du böses Kind ve Ich schmeiß der Kaffee süße.

0: Johann Sebastian Bach'ın Kahve Kantatından iki bölüm daha dinlediniz. Du böses Kind ve I wish mich der Kaffee süße. Birinin zekasına gerçekten saygı duyduğumuzda, ilk içgüdümüz ona büyük bir hürmetle yaklaşmak, onu adeta bir kaide üzerine yerleştirip insanüstü bir varlık olarak görmektir. Hayranlık duyduğumuz besteciler söz konusu olduğunda bu içgüdü daha da derinleşir. Ne var ki böyle davranmak? Bu figürleri özlerindeki insani niteliklerden mahrum bırakarak eserleriyle bağ kurma çabalarımızı zayıflatır. Bu nedenle en sevdiğimiz bestecilerin de birer insan olduğunu ve dolayısıyla türümüze özgü tüm kusurlara, zayıflıklara ve insani alışkanlıklara sahip olduklarını hatırlamak, hem ayaklarımızı yere bastıran hem de gülümseten bir etki yaratabilir. Beethoven ve Bach'ın kahve tutkusunda olduğu gibi. Şimdi Johann Sebastian Bach'ın Kahve Kantatından iki bölüm daha dinleyelim. Wenn du mir nicht den Kaffee lässt ve Mädchen, die von Herzen singen.
1: Wenn du mir nicht den Kaffee lässt, so sollst du auf kein Hochzeitsfest, auch

0: Johann Sebastian Bach'ın kahve kantatından iki bölüm dinlediniz. Wenn du mir nicht den Koffer lässt ve Mädchen, die von Herten singen. Eğer siz de bir kahve sevdalısıysanız, yalnız olmadığınızı bilmek belki hoşunuza gidebilir. Zira Ludwig von Beethoven da kahveye büyük bir tutkuyla bağlıydı. Muhtemelen 28 yaşından itibaren yaşadığı işitme kaybı, tat alma duygusunu daha da keskinleştirmişti. Biyografi yazarı Anton Schindler'in aktardığına göre, hem kendisi hem de misafirleri için cam bir demlikte kahve hazırlayan Beethoven, işinde o denli titizdi ki, fincan başına gereken 60 kahve çekirdeğini tek tek sayardı. Schindler, Beethoven için kahvenin beslenme düzenindeki vazgeçilmez tek unsur olduğunu belirtir. Ayrıca Beethoven'ın yaşadığı yerin yakınlarındaki kahvehanelerin ve restoranların özel arka odalarını çalışma mekanı olarak kullanma alışkanlığı da kayıtlara geçmiştir. Ve dönelim Johann Sebastian Bach'ın kahve kantatına. Dinlediğimiz kayıtta solistler insan sesinde Suzy LeBlanc, Niels Braun ve Brett Polegato. Kemanda da Jean Lehmann var. Tafelmusik Barok Orkestrası solistlere eşlik ediyor. Nun folge, Was dein Vater spricht ve Heute noch.
1: Nun folge, was dein Vater spricht.
2: In

0: Johann Sebastian Bach'ın Kahve Kantatından iki bölüm dinlediniz. Nun Folge, Was Dein Vater Spricht ve Heute Noch. Akılda kalıcı bir programatik içeriğe sahip olan veya özellikle çarpıcı bir hikayeden doğan besteler, sıklıkla bir takma isimle anılır hale gelir. Kahve ile ilişkilendirilen müzik eserleri arasında bunların en ünlüsü, Kahve Kantatı olarak bilinen Johann Sebastian Bach'ın bestelediği eserler arasında operaya en yakın olan Schweigt Stille, Plaudert nicht başlıklı 211 sıra sayılı dünyasal kantattır. 1735 yılında tamamlanan ve Picander adıyla tanınan librettistin sözleri üzerine bestelenen bu eser, Avrupa'daki kahve kültürünün büyüleyici tarihini yansıtır. Kantatta endişeli bir baba olan Schlendrian, bin öpücükten daha lezzetli, şerbetlerden daha yumuşak olan o tatlı kahveye sınırsızca erişmek isteyen kahve tutkunu kızı Liesken'le didişir ve pazarlık yapar. Schlendrian, Liesken'i kahveden vazgeçmeye ikna etmek amacıyla bir koz olarak evliliği kullanır. Ancak Liesken, şartlarına kurnazca bir açık madde ekleterek, evlendikten sonra dilediği zaman kahve demlemesine olanak tanıyan bir yol bulur. Değerli müzikseverler, kalan iki bölümünü de dinleyelim şimdi Johann Sebastian Bach'ın Kahve Kantatının. Nun geht und sucht der alte Schlendrian, ve die Katze lasst das Mausen nicht.
1: Nun geht und sucht der alte Schlendrian, wie er vor seinem

Johann Sebastian Bach'ın Kahve Kantatı'nın son iki bölümünü dinlediniz. Nun geht und sucht der alte Schlendrian ve die Katze lasst das Mausen nicht. Değerli müzikseverler, gelecek haftada mutfakla olan mesaimiz sürecek. Birbirinden ilginç eserlerle yüzünüzü güldüreceğimizi düşündüğüm programda Amerikalı şef, yazar ve televizyon programcısı Julia Child'ın ünlü Bon Appetit programından yola çıkarak Lee Holby'nin yazdığı minik operada yer alacak. Julia Child

0: 20. yüzyılın en farklı, en üretken, en dikkat çekici isimlerinden. Müzik eserlerine, sinemaya isim veren Julia Child'ın Bon Appetit programı üzerine Lee Hoyby'nin yazdığı operadan bir bölüm dinleyerek kapatalım bugün programımızı. Gelecek hafta eserin tamamını dinleyebilirsiniz. Bu minik operada çikolatalı kek tarifi veriyor Julia Child. İlk bölüm, "Today we are going to make a chocolate cake." Bugün çikolatalı kek yapacağız.
1: This is the rich buttery brown batter for le gâteau au chocolat lemon en spray.

Lee Holby'nin ünlü Amerikan şef ve TV programcısı, nevi şahsına münhasır Julia Child'ın TV programı Bon Appetit'ten yola çıkarak bestelediği aynı adlı minik operasının ilk bölümünü dinlediniz. Today we are going to make a chocolate cake. Bugün çikolatalı kek yapacağız. Kahveleriniz bitti demek, şimdi de çikolatalı kek mi çekti canınız? Julia Child'ın tarifinin bundan sonrasını merak ediyorsanız, gelecek hafta aynı saatte radyolarınızın başına bekliyoruz. Yine iştah açıcı müziklerle sizlerle olacağız. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndel.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, klasik müziğin yüzyılları aşan ezgileriyle buluşacağınız her notanın bir hikaye, her eserin insan ruhuna açılan bir pencere olduğu Müziğin Portresi programına hoş geldiniz. Bugün de büyük bestecilerin ölümsüz yapıtları arasında keyifli bir yolculuğa çıkacak, eserlerin doğuş öykülerini, bestecilerin yaşamlarından izleri ve müziğin evrensel dilini birlikte keşfedeceğiz. Sessizce yerinize alın ve kalbinizi müziğe açın. Çünkü şimdi notaların konuştuğu, duyguların ses bulduğu programımıza, stüdyomuzda bizlerle birlikte olan Salih Yılmaz ile başlıyoruz. İlk eserimiz Friedrich Kuhlau'ya ait. Friedrich Kuhlau, klasik dönem ile erken romantik dönem arasında köprü kuran en önemli bestecilerden biri. Almanya'da doğmuş, daha sonra Danimarka'ya yerleşmiş ve yaşamının büyük bölümünü burada geçirmiş. Özellikle piyano eğitimi için yazdığı sonatinalar,

sayesinde bugün hala dünyanın dört bir yanındaki konservatuvarlarda ve müzik okullarında öğrencilerin ilk tanıştığı klasik eserlerin bestecileri arasında yer alır. Eserlerinde Wolfgang Amadeus Mozart ve Muzio Clementi etkileri hissedilir. Ancak melodik zerafeti ve doğal akıcılığıyla kendine özgü bir anlatım dili geliştirmiştir. Bestecinin bugün yer vereceğimiz eseri 3 numaralı Fa majör piyano sonatı. 1819 yılında bestelenen bu sonat, Opus 20 setinin 3. eseri ve Clouseau'nun en sevilen piyano yapıtlarından biri. Teknik olarak orta seviyede görünse de müzikal anlatımı ve klasik üslubun inceliklerini yansıtması bakımından oldukça değerli bir eser. 3 bölümden oluşan eserin ilk bölümü Allegro con spirito tempoda. Canlı, neşeli ve enerjik bir açılışla başlayan sonat, formunun temel özelliklerini taşımakta. Sağ elde zarif melodiler, sol elde ise klasik Alberti bas figürleri duyulmakta. Müzik boyunca zerafet ve dinamizm ile dengeli biçimde ilerleyen eseri piyanoda Jeune Jando seslendiriyor.

İkinci bölüm Larghetto Tempo'da si bemol majör tonundaki ikinci bölüm eserin en lirik sayfası. İçten, sakin ve şarkı söyler gibi akan melodik yapısıyla dinleyiciye huzur veriyor. Piyanistin özellikle legato tuşesi ve nüans kontrolü ön plana çıkmakta ve bu bölümü piyanoda Jeanne Jondat'tan dinliyoruz.

Friedrich Clau'nun 3 numaralı fa majör piyano sonatının son bölümü Alla Polakka tempoda. Final olarak adlandırılan bu bölüm Polonya dansı Polonez ritminden ilham alıyor. Asil ritmik ve

Neşeli karakteriyle sonatinayı parlak bir şekilde tamamlıyor. Dinleyiciye adeta zarif bir dansın içinde ilerliyormuş hissi veren son bölümde piyanoda yine Jeanne Jondo var ve dinliyoruz.

Mozart'ın si bemol majör 17. piyano sonatı dışarıdan bakıldığında son derece sade görünen ancak her ölçüde kusursuz bir denge, zerafet ve olgunluk taşıyan bir başyapıt. Bu eser gösterişli virtüözlükten çok düşüncenin, inceliğin ve insan ruhuna dokunan yalın güzelliğin müziğidir. Şimdi Mozart'ın olgunluk döneminin en rafine örneklerinden biri ve allegro tempodaki ilk bölüm, dingin ve aydınlık bir karakterle açılır. Mozart bu eserini berrak melodileri zarif bir ritmik yapı içinde geliştirir. Büyük dramatik çalışmalar yerine doğal bir akış ve kusursuz bir denge hissi hakimdir parçada. Her tema adeta bir sohbet zarafetinde birbirine bağlanır. Şimdi bu bölümü piyanoda Johnny Jondo seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın si bemol majör piyano sonatı 1789 yılında yazdığı son piyano sonatlarından biri. Mozart'ın olgunluk dönemini yansıtan bu eser gösterişten uzak ama olağanüstü bir zerafet ve denge anlayışıyla öne çıkmakta. İlk dinleyişte sade gibi görünse de her cümlesi incelikle işlenmiş bir müzikal düşüncenin ürünü olan eserin ikinci bölümü adagio tempoda. Sonatın duygusal merkezi sayılan bu bölüm içe dönük, huzurlu ve zaman zaman hüzünlü bir anlatım sunmakta. Mozart burada sessizliğin de müziğin bir parçası olduğunu hissettiriyor. Melodiler insan sesini andıran yalın bir şarkısallık taşır ve dinleyiciyi derin bir düşünce dünyasına davet eder. Piyanoda Jeune Jondo bir kez daha sizlerle.

Eser'in Allegretto Tempo'daki 3. final bölümü zarif ve neşeli bir rondodur. Hafif dans ritimleri, ince mizah ve canlı diyaloglarla eser sona erer. Mozart'ın karakteristik zarafeti teknik ustalıkla birleştirerek dinleyicide sıcak ve aydınlık bir iz bıraktığı son bölümde sizleri piyanist John Ojeda ile baş başa bırakıyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın bir numaralı fa minör piyano sonatı gençlik döneminin en parlak eserlerinden biri kabul edilir. 1795 yılında yayınlanan bu sonat, bestecinin Viyana'da kendisini hem virtüöz bir piyanist hem de yenilikçi bir besteci olarak kabul ettirme isteğinin güçlü bir ifadesi. Eser, Beethoven'ın büyük hayranlık duyduğu Joseph Haydn'a ithaf edilmiştir. Dört bölümden oluşan sonat, klasik dönemin biçimsel zarafetini taşırken, Beethoven'ın ilerleyen yıllarda belirginleşecek dramatik ve cesur anlatımlarının ilk işaretlerini de verir. İlk bölüm allegro tempoda. Eser güçlü ve kararlı bir tema ile açılır. Fa minör tonunun taşıdığı dramatik hava, keskin dinamik karşıtlar ve enerjik ritimlerle birleşerek Beethoven'ın karakteristik müzikal dinini daha ilk sonatında ortaya koyar. Gelişme bölümündeki armonik cesaret ve tematik işçilik dikkat çeken bu bölümü piyanist Paul Lewis seslendiriyor.

Bu sonat yalnızca Beethoven'ın ilk yayınlanan piyano sonatı olması nedeniyle değil, aynı zamanda klasik geleneğin sınırlarını zorlayan yaratıcı yaklaşımı nedeniyle de müzik tarihinde özel bir yere sahip. Wolfgang Amadeus Mozart ve Haydn'ın mirasını devralırken, Beethoven'ın kendisine özgü dramatik anlatımının ve romantik döneme uzanacak müzikal devriminin İlk güçlü adımlarının da haberini verir. Ludwig van Beethoven'ın bir numaralı fa minör piyano sonatının ikinci bölümü Adagio tempoda. Lirik ve içten bir anlatıma sahip olan bu bölüm, dinginliği ve zarif melodileriyle ilk bölümün yoğun enerjisine karşı güçlü bir denge oluşturur. Beethoven'ın şarkı söyler gibi akan bir piyano dili kuran bu bölümde yine piyanist Paul Lévis var ve dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın bir numaralı Fa minör piyano sonatının 3. bölümü Menuetto Allegretto Tempo'da. Geleneksel menuet formunda yazılmış olsa da Beethoven bu bölümü alışılmış zerafetin yanında hafif bir karanlık ve gerilim hissi de katar. Bu yönüyle klasik dans karakterini aşan daha kişisel bir ifade sunan bu bölümü piyanist Paul Lewis'ten dinliyoruz.

Genç Beethoven'ın dünyaya attığı ilk büyük imza olarak dinleyicilere sunulabilecek hem tarihsel hem de müzikal açıdan son derece etkileyici bir başlangıç niteliğinde olan Ludwig van Beethoven'ın bir numaralı Fa minör piyano sonatının dördüncü bölümü pretissimo tempoda. Son bölüm olağanüstü bir hız ve enerjiyle ilerliyor. Teknik açıdan son derece zorlu olan bu final, kesintisiz hareketi ve dramatik yapısıyla dinleyiciyi son akora kadar yüksek bir gerilim içinde tutuyor. Genç Beethoven'ın virtüöz kimliği burada tüm parlaklığıyla hissediliyor ve piyanist Paul Lewis son bölümde bir kez daha sizlerle.

Programımızın son parçası Vladislav Spilman'ın Fa minör mazurkası ve eseri piyanoda Adam Gojka seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşabilmek ümitlerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

türlerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün oğul Johann Strauss'un Çingene Baron operetini açıklamalı olarak tanıtmaya başlıyoruz.

Dersigoyner Baron, yani Çingene Baron, 1825-1899 yılları arasında yaşamış olan oğul Johann Strauss tarafından Viyana Opereti tarzında hazırlanmış üç perdelik operettir. Eserin librettosu yazar Ignaz Schnitzler tarafından Macar yazar Mor Yokaye'nin aynı adı taşıyan romanından uyarlanılarak yazılmıştır. Çingene Baron'un premieri 24 Ekim 1885'te Viyana'da Theater an der Wien'de yapılmıştır. Bestecinin Yarasa Operetinden sonra

sonra en popüler eseri kabul edilir. Bugün de dünya opera evlerinde sıkça oynanmaktadır. Bazı müzik eleştirmenleri Strauss'un bu eserini bir operetten çok bir komik opera, hatta bir lirik opera olarak da sınıflandırırlar.

Eserde sürgünden dönen bir toprak sahibiyle eski bir Türk paşasının kızı ve gizli bir hazinenin gerçek sahibi olduğu halde bir çingene kızı olarak büyüyen Arsena'nın evliliği anlatılır. Fal bakan ve baktığı fallar doğru çıkan bir çingene kraliçesi, kendini beğenmiş zengin köy ağası bir domuz yetiştiricisi, kendini soylu gören domuz yetiştiricisinin kızı, bir hazine arayıcısı, her şeyin hukuka uygun olmasını isteyen ama karısını yıllarca önce terk etmiş bir kraliyet komisyonu üyesi, bir eyalet valisi, büyük bir çingeneler grubu ve 15. ve 16. yüzyıllarda Orta Avrupa'da görülen bir atlı asker sınıfı olan Husar süvarilerinden oluşan askeri bir birlik bu operette hayat bulurlar. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'dan öğrendiğimize göre libretto yazarı Schnitzler ve Strauss başta bu eseri bir komik opera ve hatta lirik opera olarak düzenlemek istiyorlardı. Fakat sonradan bir operet olarak sunmayı tercih ettiler. Eserin bestelenme süreci önce hızlı ve kolay olmuştu. Çünkü Strauss müziğin dayandığı Macar etkilerini daha önceki eserleri için incelemiş ve kullanmıştı. Örneğin daha önce bestelediği Yaşasın Macarlar adlı polka çok popüler olmuştu. Fakat 1883 sonbaharında Strauss'un sağlığı bozuldu ve eser üzerinde çalışmayı bıraktı. Strauss'a nikotin zehirlenmesi ve baygınlık nöbetleri dolayısıyla Frassenbad kaplıcalarına gitmesi tavsiye edildi. Strauss sona bıraktığı ikinci perdeyi hazırlarken üçüncü karısı olan Adele Strauss hastalandı ve çift deniz havası tedavisi için bu kez Belçika'daki Ostend'e gittiler. Strauss ancak 1885 sonbaharında eserin bestesini ve orkestrasyonunu bitirebildi. Bu arada Strauss'un daha önce çalışmalarından farklı stilde yeni yöntemler kullanmak istemesi, Schnitzler'in librettoyu değiştirmesine de neden oldu. Çingene Baron 1935, 1954 ve 1962'de filme de uyarlandı. Operette rol alan sanatçılar şöyle: Kont Peter Homonay, Temeşvar Eyaleti Valisi, sanatçı Hüseyin Çamlıoğlu, Kont Carnero, Kraliyet Komisyonu Üyesi, sanatçı Aşkın Metiner, Şandor Balinkay, sürgündeki bir genç, sanatçı Erdem Erdoğan, Kalman Supan, Banat bölgesinden zengin bir çiftçi, sanatçı Altuğ Dilmaç, Arsena, Kalman Supa'nın kızı, sanatçı Derya Kırcalı Gürlük, Mirabella, Supa'nın kızının dadısı, sanatçı Çiğdem Tezişçi, Ottokar, dadının oğlu, sanatçı Hüseyin Genç, Tipra, bir çingene kadın, sanatçı Linet Saul, Şafi, bir çingene kızı, sanatçı Eylem Demirhan Duru, Pali, bir erkek çingene, sanatçı Murat Duyan, dekor Kaan Güreşçi, kostüm Gülden Sayıl, koreografi Neslihan Öztürk, koro şefi Hans Joachim Gallus, ışık Oktay Kanca, sahneye koyan Önder Gökseven, orkestra ve koro İzmir Devlet Opera ve Balesi Koro ve Orkestrası, orkestra şefi Vladimir Lungu. Olayların geçtiği yer Temeşvar eyaletinde bulunan bataklıklı bir nehir kenarında kurulmuş bir Macar köyü ve Viyana. Olayların geçtiği zaman 18. yüzyıl ortaları. 18 Eylül 1739 tarihinde Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan Belgrad Anlaşması sonrası. Biz 22 Ekim 2011 yılında İzmir Devlet

Birinci perde. Temeşvar eyaleti, Temeşvar şehri yakınlarındaki yer yer bataklık haline gelmiş nehir kenarına kurulmuş Macar köyü. Eser uvertürle başlar. Perde açıldığında uzaktan bir gemici şarkısı duyulur. O tokar, sahipleri yıllar önce sürgüne gönderilen kalenin topraklarında saklı olan defineyi bulmak için pek çok kazı yapmıştır. Ancak bu kazılar hep başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çingene kadın Tipra bu define avcısıyla alay eder. Bu toprakların ve kalenin gerçek sahiplerinin bir gün geri döneceğini ona hatırlatır. Genç adam Tipra'nın sözlerine inanmaz ve bu kişilerin çeyrek yüzyıl önce gönderildikleri sürgünde ölmüş olduklarını söyler ve hayıflanmaya kaldığı yerden devam eder. Defineden de onu aratan patronundan da bıkıp usanmıştır. Ancak domuz çiftliğinin sahibi olan patronu Kayman Süpa'nın güzel kızı Arsene'ye aşıktır ve onun da kendisini sevdiğini düşününce öfkesi yerini mutluluğa bırakır. Krallık komiseri ve gizli ahlak komisyonu temsilcisi Kont Carnero, Şandor Barinkay adında genç bir adamla sahneye girer. Barinkay, bu toprakların ve yıllar içinde harabeye dönüşen kalenin sahibinin oğlu olduğunu iddia etmektedir. Genç adam, sürgünde geçen zorlu yıllarını alaycı bir dille anlatır. Ona, topraklarını göstermekle görevli olan Carnero, gerekli açıklamaları yapar. Köye çingeneler yerleşmiştir. Köydeki arazilerin çoğunu da Süpan hileli bir şekilde ele geçirmiştir. Ayrıca köyde bir de define söylentisi vardır ama işin aslını kimse bilmemektedir. Sıra yasal formalitelere gelmiştir. Orada ikamet eden iki kişinin resmi kağıtları şahit olarak imzalaması gerekmektedir. Bu amaçla Carnero, Tipra'nın kapısını çalar. Kapıyı açan çingene kadın önce onların el falına bakar. Barinkaya çok mutlu bir evlilik yapacağını ve karısının rüyada definenin saklı olduğu yeri göreceğini söyler. Carnero'ya da uzun yıllar önce kaybettiği küçük hazinesine kısa zamanda kavuşacağını söyler. Ancak Carnero böyle bir hazineye sahip olmadığına emin olduğundan ona inanmaz. Tipra okuma yazma bilmediği için birinci şahit olarak resmi kağıtlara imza yerine hat çizer. İkinci şahit çağrılır. Bu kişi Supan'dır ve Barinkay'ın geri döndüğünü öğrenmekten hiç memnun değildir. Ama bu memnuniyetsizliğini de belli etmez. Kağıtları imzalarken aryasında okuma yazma bilmediğini, kendisi için hayatta en önemli şeyin domuzlar olduğunu anlatır. Barinkay, Supan'ın güzelliğini duyduğu kızına talip olduğunu belirtir. Hilekar Supan bu sözleri işitince sevinir. Kızının hemen gelmesi için haber gönderir. Ancak gelen kişi Arsena'nın dadısı Mirabella ve onun oğlu Ottokar'dır. İkisi de ne olup bittiğini öğrenebilmek için Arsena'dan önce koşup gelmişlerdir. Mirabella, krallık komiseri Carnero'yu görünce irkilir. Bu kişi 24 yıl önce Belgrad Savaşı sırasında kaybettiği kocası Ludovico'dur. Böylece Tipra'nın falı gerçekleşmiş, Carnero yıllar önce kaybettiği karısına ve oğluna, yani hazinesine kavuşmuştur. Fakat Carnero, Mirabella'nın şişman halinden hoşlanmaz. Mirabella ona başından geçenleri anlatır. Arsena, yüzü bir tül peçeyle örtülü olarak gelir. Barinkay, onun gerçekten güzel ve zarif bir kız olduğunu görünce ondan çok hoşlanır. Herkes nişanın bir an önce ilan edilmesini beklerken kıza aşık olan Ottokar ve annesi Mirabella ise endişelidirler. Arsena da Ottokar'ı sevdiği için Barinkay'ı kibarca reddedecek bir bahane yaratır. Kibirli bir tavırla annesine bir söz verdiğini, kendisiyle evlenecek kişinin en azından bir baron olması gerektiğini söyler.

gider. Eve dönen Arsenay'ı Barinkay hariç diğerleri takip eder. Hava kararmış, Barinkay yalnız kalmıştır. Barinkay tekrar sahneye girdiğinde genç ve güzel bir kız bir çingene şarkısı söylemektedir. Hem şarkı hem de kızın güzelliği Barinkay'ı derinden etkiler. Bu kız Şafii'dir. Birden Şafii birinin gizlice bulundukları yere doğru geldiğini söyleyince usulca saklanırlar. Gelen Ottokar'dır. Getirdiği merdiveni Supa'nın evinin balkonuna dayar ve yukarıya çıkar. Arsena onu beklemektedir. İzlendiklerinden habersiz iki sevgili birbirlerine sarılırlar ve sonra Arsena içeriye girer. Ottokar da merdivenden inip geldiği gibi sessizce gider. Tipra köye dönen çingenelere Barinkay'ı tanıtır ve onun bu köyün ve kalenin gerçek sahibi olduğunu söyler. Bütün çingeneler Barinkay'ı saygıyla selamlar ve voyvodalarına sadakatlerini bildirirler. Barinkay bu sıcak ve samimi ilgiden memnun olur. Derken aklına bir fikir gelir ve Supa'nın evinin kapısını çalar. Gecenin bu saatinde gelenin kim olduğunu merak eden ev halkı kapıda Barinkay ve çingeneleri görünce şaşırırlar. Barinkay Supa'na kızının istediği şartın yerine geldiğini, çingenelerin baronu olduğunu açıklar. Çingeneler de bu sözleri onaylar. Şafii önünde eğilir, sadakatinin kabulünü rica eder. Barinkay artık Arsenay ile evlenmekten vazgeçtiğini, zira gerçek aşkı Şafii'de bulduğunu ve onunla evleneceğini söyler. Herkes şaşırır. Şafii de öyle. Kulaklarına inanamaz. Sevinç ve mutluluktan sarhoş olmuştur adeta. Çingeneler bu seçimden dolayı gururlanırlarken Supan'la Arsena bunu kendileri için hakaret kabul ederler. Krallık komiseri Carnero ise bunun örf ve adetlerine ters düştüğünü, bir toprak sahibinin yersiz yurtsuz bir çingene ile evlenmesinin imkansız olduğunu ifade eder.

Ondan beri ailesinden bugüne kadar hiçbir haber yok.

0: işbirliği yaptığı gerekçesiyle sürgüne gönderilmiş.
1: Evet. Zavallı annem bu yüzden üzüntüsünden ölmüş.
0: Ama şimdi size gitmenize dönüş ismi verildi. Kamp olarak saygı savaşları için gerekli askerleri Çinlilerle birlikte bir araya getirebileceği kanısında. Siz...
1: bu ne gibi?
0: Zengin domuz tüccarı Supa'nın evi. Ayrıca güzel de bir kızı.

0: Bu çok iyi olur başkanım.
1: Yalnız Tufan, sizin arazinizin bir bölümünü işgal etmiş durumda.
0: Bunu sonra hallederiz.
1: Öyleyse başlayalım. Bu arada komisyonu umuyalım.
0: Hiç merak etme.
1: Teşekkürler. Önce iki şahine ihtiyacımız var. Çimgene ne olabilir?

0: güzel. Siz yanılmış ayet olarak ahdi geleceksiniz. Evi de siz kızınız. Ben kraliyet olsun. Ve bize akmak izni tam terleri olur.
1: Ooo, çok memnun oldum tam terleri.
0: Terleri ol.
1: Bak tam terleri ol. Ben de bize de bu kraliyet.
0: Şimdi işleri karıştırmadan imzalaşayım ha.
1: Öyle, şimdi söyle.
0: Bir çarpı affeder.
1: Öylece bu yöreleri
0: bay bay meyayın olduğunu tasdik etmiş olacak bize.
1: Bak, en iyisi komutanlarım.
0: Komutanlarım var. Komutanlarım o size bir domuz seçeceğim ha. En imza buldu, domuzdu.
1: Bak, bak.
2: Neyi komşu? Duydum ki güzel kızınız varmış.
1: Oh. Güzel ne yapmıyor? En tatlı bir kızdı lan. En kadar
2: ne oluyor öyle değil mi?
1: Tabi neden olmasın? İş var! İş var!
0: Buyurun
1: bir
0: tatlı bir kızımı çağır hadi.
1: Hadi hadi. Evet. Evet. Dur. Gel buraya.
0: Buyurun.
1: Söyle ona. En güzel bir müşterinin imkansı ha?
0: Hadi.
1: Hadi.
0: Bana bak, söyle pastayı da hazırlasın ha?
1: Takım olmasın, hadi bakayım.
0: Hadi, hadi.
1: Hadi.
2: Kızı çağıracağım. Tak, bas.
0: Ondan sonra. Zilekse, ondan sonra. Pasta, ondan sonra.
1: Benim domuz çiftliğim var. Siz altanlı domuzları karıştırıyorsunuz galiba ha?
3: Aslında benim sahibim çıktım.
1: İşte dedim komşum ve damadım. Fonikmen ve o da bu ikmen Sayın Kraliyet Komisyonu Kont Kanari.
0: Kanari.

0: hem de çok.
1: Ya daha ne bekliyorsunuz? Hadi ben bana bağıracak bu çocuklar. Şarap için kutluyorum.

0: veterinario, devi venire a me.
1: Onire?
0: Ah, qual problema?
1: E ci batteriglia?
0: Brother, se ci vieni. Iscrivete, se venite a me.
1: Yalnız, toprakların adı ediyorum ama kendimi yabancı

Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Haftaya Oğul Johann Strauss'un Çingene Baron operetini tanıtmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları. TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'e 1980 yılında Fransa'da dünyaya gelen Fransız besteci, film ve reklam müzikleri de yapan Brice Devoli ile başlayacağız. Brice Devoli'ye vokalist Fiona Sanjabi eşlik edecek, yine Fransız sanatçı. Dinleyeceğimiz parça 2. Dünya Savaşı'nın en meşhur Fransız temalarından biri. Piyano, yaylılar ve akordeon üzerine kurulu. Fakat derinlere indiğimizde parçanın İtalyan anonim bir parça olduğu da söylenir ki bu yüzden de sanatçılar Italian Songs albümünde bu parçaya yer verdiler. Fransızca seni bekleyeceğim anlamındaki Je t'attendrai parçasıyla Devri Alem'e başlıyoruz.

Güney Afrika'da dünyaya gelen Vianney Zak, 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Nashville, Tennessee'ye göç etti. 2014 yılından beri de aktif bir şekilde müzik yapıyor. Kardeşi Hein Zeiman ise onun bazı şarkılarının görsellerini çiziyor. Eşi Jane Woods da müzisyen Juniper Vale ismiyle müzik yapıyor yine Nashville'de. Dinleyeceğimiz parçada Vianney Zak, Steve Warner'la ortak bir çalışmaya imza attı. Sanatçı Vianney Zak'ın ana dili İngilizce değildi ama şarkılar yazması onun için bir dil köprüsü oluşturdu. Vianney Zak ve Steve Warner seslendiriyor. Drain of the Heart.

1974 yılında 27 Kasım'da Avusturya'nın Linz kentinde Markus Freder dünyaya geldi. Yıllar sonra bizim de tanıdığımız sahne ismi olan Parov Stelar ismini tercih etti sanatçı. Geçtiğimiz senede Eylül ayında İstanbul'da bir konser vermişti. 2005 yılından beri sahnelere çıkan Parov Stelar aslında aynı zamanda bir de ressam. Avrupa'da sergiler açıyor. Avusturya'dan Parov Stelar seslendiriyor. The Man Without Reflection.

Ana Alcaide 1976 yılında Madrid'de dünyaya geldi. Kendisi aslen bir biyolog. Eğitim içinde Malmö'yü tercih etti. Malmö'de eğitim alırken de tuşlu bir İsveç kemanı olan nickel harpa çalmayı öğrendi. Daha sonra ülkesine dönünce şarkılarında bu enstrümanı sıkça yer verdi. Ana Alcaide daha önce Berlin merkezde olan ve dünya müziği festivalleri düzenleyen Vomex'te de sahne aldı. Bu yılda Vomex yine İspanya'ya bağlı olan Kanarya Adaları'nda Ekim ayında düzenlenecek. İspanya'dayız. Ana Alcaide seslendiriyor. Florinda La Cava.

Nazareth Grubu 1968 yılının son ayında Aralık ayında İskoçya'da kuruldu ve 1975 yılında da Lovers parçasına imza attı. Şimdi dinleyeceğimiz Lovers parçası aslında bir cover. 1960 yılında Everly Brothers ilk kez seslendirdiği Bodlo Bryant imzalı bir parça. Nazareth Grubu bu parçayı ilk kez 1975 yılında seslendirdi ve Norveç'te tam 60 hafta listelerde kaldı. Rock Orkestra yorumuyla Nazareth seslendiriyor eskimeyen klasiğini. Love Hurts.

Land of Volcanoes gibi düetlere de imza atan Lou Black ve Gigi Murray, çağdaş Amerikan country ikilisi şimdi bizlerle olacak ve düet yapacaklar. Johnny Cash ve June Carter'ın hikayesi dinleyeceğimiz parça. The Story of Johnny and June.

bu eşleşecek. Songoy Blues grubu da 2012 yılında Timbuktu'dan güneye kaçan Bamako'ya kaçıp da müzik yapan Tore kardeşlerin grubu. Bu arada grupta yer alan Garba Tore de ünlü perküsyonist Ali Farka Tore'nin oğlu ve They Will Have To Kill Us First belgesinde de yer almıştı. Glastonbury gibi büyük festivallerde de sahne alan Songoy Blues'u dinliyoruz Inna Monge ile beraber. Afrika, yeah.

1984 yılında Bamako'da dünyaya gelen, daha sonra Fransa'ya taşınan şarkıcı ve aktivist Inna Moje'yi dinleyeceğiz. Ona Songoy Blues grubu

1990 yılında Prag'da dünyaya gelen, Kladno'da büyüyen ve Çek Teknik Üniversitesi'nde bilişim okuyan, YouTube'da da esprili şarkılarıyla tanınan Çek müzisyen Jan Pokorny ya da bilinen ismiyle Pokaç bizlerle olacak şimdi. Görmezden gelmek anlamındaki Ignore parçasıyla Pokaç şimdi sizlerle.

Birleşik Krallığa değil de İngiliz Kraliyetine bağlı olan Isle of Man, yani Man Adası'ndan Bisque Bridge grubuyla devam ediyoruz devre aleme. 2017 yılında Man Adası'nda kurulan grupta 7 müzisyen yer alıyor. Indie, folk ve pop tarzı müzik yapan grupta. Bisque Bridge grubunun en önemli özelliklerinden biri de artık unutulmaya yüz tutmuş olan Man dili, Manx Gaelic dilinde şarkılar seslendirmesi İngilizce ile beraber. Pan-Celt festivallerinde de adayı temsil eden Bisque Bridge seslendiriyor. Not Again.

Coldplay grubu 1997 yılında Chris Martin ve Johnny Buckland tarafından Londra'da kuruldu ve 160 milyondan fazla kopya albüm satmayı başardı. Coldplay'in bir özelliği daha unutulmaz.

Az konserleriydi. 100 bin kişilik statları arka arkaya 7 gün dolduran bir gruptur Coldplay. 2026 yılında Music of the Spheres turnesine ara vermiş olsa da önümüzdeki haftalarda turne programının açıklanması bekleniyor. Sosyal medya bununla çalkalanıyor. Grubun 2014 yılında çıkarttığı Ghost Stories albümünden A Sky Full of Stars parçasını dinleyeceğiz. DJ Avicii, İsveçli kökenli DJ, bu parçanın piyano partisyonu ve düzenlemesini yapmıştı. Fakat 2018 yılında sanatçı 28 yaşındayken maalesef aramızdan ayrıldı. Coldplay, A Sky Full of Stars.

Norveç'e geçiyoruz. Nordic folk topluluğu olan Songlaker bizlerle olacak şimdi. Norveç'in ulusal kemanı Hardanger kemanında yer veren Songlaker seslendiriyor şimdi. Künster.

Şimdi sırada listemizde dinleyeceğimiz parça, Jamaika kökenli bir grup olan Inna the Yard ile Amerika Birleşik Devletleri'nden Kingston'dan 1967 yılında kurulan The Viceroys grubunun ortak çalışması. Yahoo!

Ve kapanış parçamıza geldik. Sizlere Tuareg kökenli Sahra Çöl gruplarından İmi Divan'la tama şeklinde yol arkadaşları anlamındaki İmi Divan grubuyla veda edeceğiz. 2026 yılından yeni bir çalışma şimdi dinleyeceğimiz yine tama şeklinde çöl anlamındaki Tenere parçası bu hafta Devre Alem'deki kapanış parçamız. Müzik

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren Dünya Müzik Durumumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni Bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırının hedefi olan ve şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ve 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gülistan 9 soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kepez ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Yaz aylarında çıkan 103 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana 16 şüpheli tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. Amilli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sevtrendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Artı Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de ise Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, tuşlu çalgılar sihirbazı, efsane İngiliz müzisyen Rick Wakeman. Sanatçının 22-23 Şubat 2023 tarihlerinde Londra Palladium Salonu'nda gerçekleştirdiği konserlerin kayıtlarından derlenen ve 4 CD'den oluşan Live at the London Palladium 2023 albümünü ilk diskinde yer alan The Six Wives of Henry VIII konser yorumuyla getireceğiz radyolarınıza. Asıl adı Richard Christopher Wakeman olan Rick Wakeman, 18 Mayıs 1949 Londra doğumlu. 5 yaşındayken katıldığı Kraliyet Müzik Akademisi'ni yarıda bırakıp profesyonel müzik yaşamına atılan ve stüdyo müzisyenliği yapmaya başlayan Wakeman, aralarında Cat Stevens, David Bowie, Al Stewart, Elton John gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü sanatçıya tuşlu çalgılarda eşlik eder. Moog Synthesizer ve benzeri elektronik enstrümanların yanı sıra tüm tuşlu çalgıları ustalıkla kullanabilen Rick Wakeman, 1970-71 yıllarında ünlü İngiliz beşli Strobes grubunun iki albümünde yer aldıktan sonra asıl çıkışını 1971 yılında katıldığı Yes grubuyla yapar. Bu dönemde 3 unutulmaz Yes albümünde yer alan Wakeman, bir yandan da solo çalışmalarına ağırlık verir. 1973-1975 yılları arasında yaptığı 3 solo albümüyle müzik tarihine adını yazdıran sanatçı, listelerde bir numara olan ve milyonlarca satan çalışmalarıyla tüm dünyada tanınır. Sizlere bugün dinleteceğimiz Live at the London Palladium 2023 adından da anlaşıldığı gibi Rick Wakeman'ın grubu The English Rock Ensemble ve English Chamber Choir korosu eşliğinde 22-23 Şubat 2023 tarihlerinde Londra Palladium'da 2 gece üst üste gerçekleştirdiği konserlerin kayıtlarından oluşuyor. 22 Şubat 2023 Çarşamba gecesi ilk konserde Wakeman ve arkadaşları önce 1973 tarihli Rick Wakeman çalışması The Six Wives of Henry VIII albümünü ve hemen ardından ikinci bölümde ise 1975 tarihli The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table albümünü tümüyle seslendirmişler. İkinci gece, 23 Şubat 2023 Perşembe akşamı konserinde ise aynı kadro bu kez önce unutulmaz efsane Yes klasiklerini seslendirdikleri Classic Yes yorumlarının ardından ikinci ve son bölümde de 1974 tarihli Rick Wakeman çalışması Journey to the Center of the Earth albümünü tümüyle seslendirmişler. Rock tarihine geçen bu iki unutulmaz konserin kayıtları tam bir yıl sonra 16 Şubat 2024'te 4 CD'den oluşan ve sınırlı sayıda basılan kutu set biçiminde müzikseverlere sunuldu sevgili dinleyenler. İki gece boyunca 4 perdeden oluşan bu konserler dizisinin tümünü içeren ve toplam 202 dakika süren 4 CD'lik Live at the London Palladium 2023 kutu set albümünden bugün sizlere birinci CD'de, birinci perdede seslendirilen The Six Wives of Henry VIII albümü yorumlarını süremiz el verdiğince sunacağız.

sözlerimize ara verip hemen müziğe geçiyor ve hep birlikte 22 Şubat 2023 Çarşamba akşamına London Palladium konser salonuna gidiyoruz. Tuşlu çalgılar sihirbazı Rick Wakeman, grubu The English Rock Ensemble ve English Chamber Choir korosu eşliğinde bugünkü rock efsanelerini başlatıyor. Catherine of Aragon.

Catherine of Aragon. Efsane İngiliz müzisyen Rick Wakeman'ın 1973 tarihli unutulmaz çalışması The Six Wives of Henry VIII albümünün bu unutulmaz açılış parçasını 50 yıl sonra 22 Şubat 2023 Çarşamba akşamı Londra Palladium konseri yorumuyla getirdik radyolarınıza. Sanatçının Şubat 2023 konserlerinden oluşan Live at the London Palladium 2023 albümü dönmeye devam ediyor. Konserin ilk bölümünden The Six Wives of Henry VIII albümünün tümüyle yorumlandığı birinci perdeden seçtiğimiz sıradaki parça, Kral 8. Henry'nin ikinci eşini anlatan unutulmaz Rick Wakeman bestesi. Anne Boleyn.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz tuşlu çalgıların büyük ustası, elektronik müziğin sihirbazı, ünlü İngiliz müzisyen Rick Wakeman. Sanatçıyı 16 Şubat 2024 tarihli son konser çalışması Live at the London Palladium 2023 albümünden seçtiklerimizle sunuyoruz sizlere. Albüm, Rick Wakeman'ın grubu The English Rock Ensemble ve English Chamber Choir Korosu eşliğinde 22-23 Şubat 2023 tarihlerinde Londra Palladium'da iki gece üst üste gerçekleştirdiği konserlerin kayıtlarından derlenmiş. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bu kayıtlar 1973-75 yılları arasındaki 3 unutulmaz Wakeman albümünün yanı sıra efsane Yes klasiklerinin yorumlandığı ve toplam 4 perdeden oluşan 4 CD'lik kutu set biçiminde müzikseverlere sunuldu. Bugün sizlere dinletmekte olduğumuz bu kutu setin birinci diski, konserin ilk gecesinde birinci perdede seslendirilen 1973 tarihli Rick Wakeman çalışması The Six Wives of Henry VIII albümünün 50 yıl sonra canlı olarak yorumlanan yepyeni kayıtlarından oluşuyor. Biz sözlerimize ara verip yeniden 22 Şubat 2023 Çarşamba akşamına Londra Palladium konser salonuna gidiyoruz. Rick Wakeman ve arkadaşları Kral 8. Henry'nin 3. eşini anlatan unutulmaz Rick Wakeman bestesini 6 dakikalık 2023 yorumuyla getiriyor radyolarınıza. Jane Seymour.

Bugün ilk bölümünü dinlemekte olduğumuz Live at the London Palladium 2023 konser albümünde Moog Synthesizer ve tüm tuşlu çalgılarda yer alan Rick Wakeman'a, tuşlu çalgılar, gitarlar ve geri vokallerde oğlu Adam Wakeman, bas gitar ve geri vokallerde Lee Pomeroy, gitar ve geri vokallerde Dave Colhoun, davul ve vurmalı çalgılarda Adam Faulkner ve vokalde Hayley Sanderson'dan oluşan grubu The English Rock Ensemble topluluğunun yanı sıra şef Guy Protero yönetimindeki English Chamber Choir korosu da eşlik etmiş sevgili dinleyenler. Biz yeniden 22 Şubat 2023 Çarşamba akşamına konserin ilk bölümüne dönüyoruz. 1973 tarihli Rick Wakeman çalışması The Six Wives of Henry VIII albümünün tümüyle seslendirildiği Palladium konserinin birinci perdesinden seçtiğimiz sıradaki parça, Moog sololarıyla süslenmiş 10 dakikalık 2023 yorumuyla Kral 8. Henry'nin 5. eşini anlatan unutulmaz Rick Wakeman bestesi, Catherine Howard.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda sizlere Live at the London Palladium 2023 albümünün ilk diskinden The Six Wives of Henry VIII yorumlarından seçtiğimiz son parçayla veda ediyoruz. Aynı zamanda 1973 tarihli orijinal albümünde kapanışında yer alan ve Kral 8. Henry'nin 6. ve son eşini anlatan bu unutulmaz bestesiyle Rick Wakeman, grubu The English Rock Ensemble ve English Chamber Choir korosu eşliğinde bugünlük son kez geliyor radyolarınıza. Catherine Parr.

Bugünkü rock efsanelerinde rock dünyasının en büyük efsanelerinden tuşlu çalgılar sihirbazı ünlü İngiliz müzisyen Rick Wakeman bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Sanatçının grubu The English Rock Ensemble ve English Chamber Choir korosu eşliğinde 22-23 Şubat 2023 tarihlerinde Londra Palladium salonunda gerçekleştirdiği konserlerin kayıtlarından oluşan 4 CD'lik kutu set Live at the London Palladium 2023 albümünü ilk diskinde yer alan The Six Wives of Henry VIII konser yorumlarıyla sunduk sizlere. Hemen anımsatalım, toplam 4 perdeden oluşan bu unutulmaz konserin geri kalan kayıtlarını da ilerleyen programlarımızda getireceğiz radyolarınıza. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve

0: 순환 하산 아자암가지
1: TRT 라디오 için Soul, Funk, R&B, Hip Hop ve Asit Caz müziklerin en seçme örneklerini sizlere sunan programı Ritme Hükmedenlere hoş geldiniz. Bu haftaki programımızın açılışını bir R&B ve Hip Hop şarkıcısı ve yapımcısı olan The Dream ile açıyoruz. The Dream sahne adlı şarkıcı Lainey Stewart ilginç bir kişi. Değişik annelerden tam 9 çocuğu var. Bunca çocuğun babasının uslanmış bir kişilik olacağı sanılırken 2003 ve 2014 yıllarında iki ayrı olayda başı yasalarla derde girmiş ve tutuklanmış. 2007-2020 arası 7 albümü var. Bizim seçtiğimiz şarkı ilk albümünden ve kariyerinin en başarılı şarkılarından The Falsetto ile Lainey Stewart ya da sahne adıyla The Dream.

Ünlü soul müzik şarkıcısı ve şarkı yazarı Teddy Pendergrass'in Harold Melvin ve The Blue Notes'la birlikte imza attığı Come Go With Me adlı şarkısından alıntılar taşıyan, deyim yerindeyse taş gibi bir garaj ve soul klasiği sayılan şarkısında Ron Hall ve Mark Evans. Şarkının mixini Paris'ten DJ Dimitri yapmış. The Way You Love Me.

programımıza 3 siyahi melez kadından kurulu Amerikalı soul ve funk müzik grubu The Pointer Sisters'la devam ediyoruz. Piyasaya sürdüğü 1982 yılının en enerjik parçalarından biri olan dinlemeye başladığımız şarkıları, kuvvetli klavyeli çalgaların yer aldığı ve canlılık kattığı belki de grubun en başarılı olmuş parçası I'm So Excited, Pointer Sisters.

Programımızın şimdiki parçasını hem kendi solo çalışmaları hem de diğer sanatçılara verdiği destek ve katılımlarıyla 2013 yılından bu zamana hayatının en yoğun dönemini geçiren bir yıldızı ayırdık. Pharrell Williams. 2013 ve 2014 yıllarına damga vuran bu şarkı Oscar adayı olsa da ödülü maalesef kazanamadı. Bu şarkıyı yazana kadar tam 10 parçayı yapımcısına gönderen ama bir türlü kabul görmeyen sanatçı, kendimi sıfır noktasında hissediyordum. Son yazdığım bu Happy adlı şarkıyı da kabul etmeseydi ne yapacağımı bilemiyordum diye şarkının hikayesini anlatmış. Pharrell Williams ve parçası Happy.

Kuzey Kaliforniya'da 1990'ların başında üniversite yıllarında yaptığı ritim çalışmalarıyla ortaya çıkardığı parçalarını üniversite radyosunda yayınlayarak The Source adlı derginin ve Dave Funkline adlı yapımcının dikkatini çekerek kariyerine başlayan DJ Shadow, Guinness Rekorlar kitabında en çok sample yani alıntı ile yaratılan Introducing adlı albümü ile yer alan bir DJ ve prodüktördür. Dinleyeceğimiz şarkısının hikayesi de ilginç. Bu şarkı 1967 yılında San Francisco'da bir stüdyoda kenara atılmış bantların birinde bulunmuş. Bandın üzerinde kayıt tarihi ve Joe diye bir isimden başka hiçbir şey yokmuş. DJ Shadow parçaların üzerinde oynamak ve alıntılarla onlara yeni bir hayat verme konusunda uzman olduğu için kenara atılmış şarkıyı bu hale getirmiş ve ortaya şimdi dinleyeceğimiz parça çıkıvermiş. İdeal bir soul ve funk sentezi sayılan bu şarkı 2006 yılının sonuna doğru bir hafta boyunca İngiltere'de radyolarda en sık yayınlanan şarkılardan biri olan This Time I'm Gonna Do It My Way ve DJ Shadow.

Dokunuşlarıyla şarkılara hayat veren DJ Shadow ve parçası This Time'dan sonra dinleyeceğimiz şarkının sözlerinde aşkına karşılık bulamamış, birlikte olduğu kadını iki yüzlü davranmakla itham eden ancak kalbinin derinliklerinde güzellikler taşımasına karşın bunları ona yansıtmamasından yakınan bir aşığın sözlerini dinleyeceğiz. İsveçli prodüktör ve müzisyenler Lucas Estrada ve Paul dijital müzik platformlarında 2 milyon üzerindeki takipçi sayısıyla dans ve house müzikte son dönemin yükselen yıldızları. Yüksek tempolu ve enerjik çalışmalarında pop ve dans müziğin mükemmel sentezini dinleyeceğimiz 2019 çalışmaları Two Face, Lucas Estrada ve Paul.

"Merhaba, biz Weather Girls ve sizlere haberlerimiz var." diyerek giriş yaptıkları ilk ve büyük başarı yakalamış olan şarkıları It's Raining Men ile müzik dünyasına merhaba dediler. Merhabaları çok kuvvetliydi ama müzik dünyasında One Hit Wonder, yani tek şarkılık mucize denen ve başarısını sadece tek şarkıda bırakan sanatçı ve gruplara yakıştırılan lakap için iyi bir örnek oluşturan bu iki kadın şarkıcıdan kurulu grup üyeleri

0: eden Martha Wash sonraları solo kariyerine devam etmiştir. 1982 yılında dans listelerinde bir numara olan şarkıları It's Raining Men ve The Weather Girls.
1: Weather Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.

Bu haftaki programımızın müzik kulvarındaki ışıklar sanki daha çok disco ışıkları gibi. Disco kraliçesiyle yolculuğumuzu zirveye taşıyalım. Eşi benzeri gelmemiş bir şarkıcı, bir 10 yılın tartışmasız divası Donna Summer. Bu şarkıda öyle bir ekip bir araya gelmiş ki hepsinin kariyeri saygıyı hak ediyor. Brooklyn Dreams adlı grup şarkıda yer almış. Erkek vokalleri Bean Esposito ve şarkıyı yazan ekibin içinde efsanevi yapımcı Giorgio Moroder var. Giorgio Moroder, Donna Summer'ın müzik kariyerinde öyle önemli bir isimdir ki Love to Love You Baby ve I Feel Love adlı bilinen şarkılarının altında Giorgio Moroder imzası vardır. Bu imzanın bulunduğu bir diğer parça da Heaven Knows ve Donna Summer.

Disco kraliçesi Donna Summer, Heaven Knows adlı şarkısıyla bizimle birlikteydi. Soul ve disco müziğin en önemli isimlerinden olan bir ikiliyle devam ediyoruz. Nile Rodgers ve Bernard Edwards ya da müzik piyasasında bilinen grup adlarıyla Chic. 1977 yılında kendi adlarıyla çıkardıkları ilk çalışmalarında o kadar dikkat çektiler ki Diana Ross, Sister Sledge ve Blondie'nin solisti Debbie Harry bu yetenekli ikilinin kapısını çaldı. Alçak gönüllü arılar olarak adlandırılan bu ikili zaman içinde o kadar çok bilinen şarkının altına imza attı ki Bernard Edwards'ın 1996 yılında 43 yaşındaki ölümünden sonra bile müzik piyasasındaki geçerlilikleri ve popülerliklerini bugünlere kadar korudular. Öyle ki son yılların listelerde kasırga gibi esen Fransız DJ ikilisi Daft Punk, Happy adlı şarkısıyla bildiğimiz Pharrell Williams bile o efsanevi grup Chic'in kurucu üyesi Nile Rodgers'la çalıştılar. 2016 yılı içinde ülkemizi bir canlı performans için ziyaret eden Nile Rodgers'ın kurucu üyelerinden biri olduğu muhteşem soul ve disco grubu Chic ve şık parçaları My Forbidden Lover.

İtalyan bir anne babadan İsviçre'ye göç ettikten sonra doğan house, ambient ve new jazz müzisyeni, besteci ve DJ Robert Miles'ın ikinci stüdyo albümünün anahtar şarkılarından birinde ünlü soul ve disco müzik grubu Sister Sledge elemanlarından Cathy Sledge'in vokalleriyle Freedom.

Şimdi ise yumuşak sesi ve yorumu ile caz müziğinde her zaman unutulmaz şarkılara imza atmış Amerikalı bir şarkı yazarı ve şarkıcı ile devam ediyoruz. Michael Franks'in 2011 yılında piyasaya sürdüğü Time Together adlı albümünden seçtiğimiz parçada şarkı yazarı Fransa'nın lüks yaşamı ve ünlüleriyle bilinen Saint-Tropez adlı kasabasında 1963 yılında geçirdiği bir yaz gününü anlatıyor. Fransa'nın güzelliğiyle bilinen sarışın aktristi Brigitte Bardot ve İtalyan aktör Marcello Mastroianni'ye de rastladığını bu şarkının dizelerinde bizlere aktarıyor. Ilıman akışlı hoş bir parça olan One Day in Saint-Tropez ve Michael Franks.

Amerikalı aktörler Will Smith ve Tommy Lee Jones'un başrollerini paylaştığı Men in Black filminden sizler için şimdiki parçayı belirledik. Grubun adı 3T, yani 3T. Bu grupta yer alan 3 siyahi sanatçının adı T harfiyle başlıyor ve Jackson soyadını taşıyor. Tabii ki Michael ve Janet Jackson'ın yeğenleri. Vokali Terrell Jackson'dan dinleyeceğiz. Waiting for Love ve 3T.

önemli R&B şarkıcılarının geri vokallerinde yer alan ve 3 siyahi kadın vokalisten oluşan kadın vokal triyosu Brownstone üyeleri kendilerini 3 büyük ağızlı kız olarak tarif ediyorlar. Tanrı bize şarkı söylememiz için bu büyük ağızları verdi diyen üçlü kendilerine ait topu topu 2 albüm çıkardı. Los Angeles'lı 3 kadından oluşan Brownstone dinleyeceğimiz albümün içinde ünlü rock müzik grubu Eagles'ın ünlü parçalarından biri olan I Can't Tell You Why adlı şarkıya da yer vermiş. Ancak biz daha R&B karakterli bir şarkı olan ve bu vokal triyosunun bize göre en başarılı çalışması If You Love Me ile bu haftaki ritme hükmedenleri noktalıyoruz.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

0: Radyo 3. Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. Sizleri TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Bu haftaki cazın genç soluklarında biri Japon, diğeri ise Kübalı iki piyanisti ağırlıyoruz. Yayınımızın açılışını Miki Hayama ile yapacağız. Japon kadın piyanistin biri konser kaydı olmak üzere 3 albümünden birer seçki radyolarınıza gelecek. Ardından Pasifik Okyanusu'nun karşı kıyısında bizleri Fabian Almazan karşılayacak. Küba'da doğsa da hayatı ve müzik kariyerinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen piyanistin müzik alanındaki gelişimine lider ve eşlikçi olarak yer aldığı 3 kaydından seveceğinizi umduğumuz yorumlarıyla tanık olacağız. Piyanosunun başına geçmeden önce ilk konuğumuz Miki Hayama'yı sizlere tanıtalım. Japonya'nın Kyoto şehrinde doğan Miki Hayama, piyano eğitimine Osaka Müzik Koleji'nde başlar. Klasik müzik temelli eğitiminin ardından caza yönelmeye karar verir ve ülkesinin önde gelen caz piyanisti Sadayusu Fuji ile çalışır. Kyoto'nun yerel caz kulüplerinde sahne almaya başlayan Miki Hayama, liderliğindeki üçlüyle katıldığı Yokohama Caz Yarışması'nı kazanarak ilk büyük başarısını elde eder. 2001 senesinde New York'a taşınır ve şehrin mavi ışıkları Miki Hayama'nın üstünde parlamaya başlar. Christian McBride, Roy Hargrove, Kenny Garrett, Greg Osby, Eric Harland, Aretha Franklin ve Dee Dee Bridgewater gibi caz dünyasının büyük isimleriyle aynı sahneyi paylaşır. Cazın bu dev müzisyenlerinin piyanoyu Miki Hayama'ya emanet etmesinde sanatçının parlak ve güçlü tekniğinin yanı sıra doğaçlamalarındaki becerisi en büyük etmenler olarak gösterilir. Caz piyanonun yaşayan efsanesi Kenny Barron, Miki Hayama için harika bir armonik anlayışına ve büyük bir hayal gücüne sahip olduğunu verdiği bir söyleşide dile getirirken, usta davulcu Victor Lewis de piyanist için benzer sözler sarf eder. Miki Hayama, başarılı kariyerinin can suyunu 20'li yaşlarının başında kaydettiği Vibrant albümüyle verir. 2004 senesinde caz severlerle buluşan albümde piyanist, trompette Sean Jones, saksafonda Tia Fuller, basta Miriam Sullivan ve davulda Kim Thompson'la çalar. Sizlere bu kayıttan seçtiğimiz Urban Night Talk adlı besteyle Miki Hayama'yı dinlemeye başlayalım.

Japon kadın piyanist Miki Hayama, ilk albümü Vibrant'tan Urban Night Talk adlı bestesini grubuyla birlikte yorumladı. Sanatçı Carnegie Hall ve Kennedy Center'da verdiği konserlerle ses getirirken, müziğini farklı ülkelerin caz dinleyicisiyle paylaşmak için uluslararası pek çok festivalde boy gösterir. Miki Hayama, konserlerinden arta kalan zamanlarda da kayıt yapmaya devam eder. Klasik piyano üçlüsü formatında kaydettiği Prelude to a Kiss 2006 yılında müzik raflarındaki yerini alır. Miki Hayama Trio üst başlığıyla kaydettiği Wild Angels'a 2009 senesinde cazseverlerle buluşur. Sizlere bu iki albümden biri olan ve Prelude to a Kiss başlığıyla yayınlanan kayıttan At the Key Point adlı besteyi sunmak istiyoruz. Piyanist, bestesinde kendi imzasının olduğu şarkıyı basta Kiyoshi Kitagawa ve davulda Eric McPherson eşliğinde seslendiriyor.

Prelude to a Kiss albümünden piyanist Miki Hayama, Kiyoshi Kitagawa ve Eric McPherson'la birlikte At the Key Point adlı besteye hayat verdi. 2012 yılında anne olan Miki Hayama kişisel kariyerine bir süre ara verir ama müzikten tam anlamıyla kopmaz. Bu süre zarfında ünlü vokalist Nena Frillo'nun piyanistliğini ve yapımcılığını sürdürmeye devam eder. Hatta Nena Frillo'nun Grammy adayı olan Time Traveler albümünde Miki Hayama, müzik direktörü, yapımcı, aranjör ve piyanist olarak yer alır. Ünlü vokalist Didi Bridgewater, saksafoncu Dan Braden ve We Exist grubu bünyesinde piyanonun başında sanatçıyı görürüz. Miki Hayama, 2015 yılında Kobe'de trompetçi Vitali Golovnev, bas gitarist Tetsuro Aratama ve davulcu Ignat Kravtsov'la konser verir. 2016 yılında Live in Kobe başlığıyla yayınlanan konser kaydından bestesi Billy Strayhorn'a ait Chelsea Bridge adlı standardın yorumu radyolarınıza geliyor.

Billy Strayhorn'un unutulmaz bestesi Chelsea Bridge'i Mickey Hayama'nın Live in Kobe adlı konser kaydından dinlediniz. Caz'ın genç solukları tüm hızıyla devam ediyor ve programımızın ikinci ve son konuğu Fabian Almazan'a merhaba diyoruz. 1984 yılında Havana'da doğan Fabian Almazan, çocukluğunda piyano eğitimini klasik müzik üzerine alır. 9 yaşında ailesiyle birlikte Küba'dan ayrılan Fabian Almazan, Miami'ye yerleşir. Ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle Fabian Almazan'a Conchita Betancourt 3 yıl boyunca ücretsiz piyano dersi verir. Bir süre sonra Florida'daki New World School of

Altı artsa kabul edilir. Mezun olduktan sonra eğitimine Brubeck Enstitüsü'nde devam eder ve burada Dave Brubeck ve Christian McBride'la çalışır. Manhattan Müzik Okulu'nda ise Kenny Barron ve Jason Moore'un genç sanatçının yoluna ışık tutar. Fabian Almazan klasik müzik köklerinden de kopmaz. Orkestra düzenlemeleri ve oda müziği toplulukları için besteler yapar. Piyanist 2007 yılında ünlü trompetçi Terence Blanchard'ın beşlisine dahil olmasıyla kariyerinde büyük bir ivme kazanır. Bu birliktelik Gretchen Parlato, John Hollenbeck, Mark Juliana, Dave Douglas, Avishai Cohen ve Ambrose Akinmusuri ile yeni müzikal projeleri beraberinde getirir. Christian Scott, Stephon Harris, Kendrick Scott ve Paquito de Rivera ile de sahnelerde boy gösterir. İki Grammy adaylığı dışında pek çok ödülle onurlandırılan sanatçı, klasik müzik ve cazın iç içe geçtiği Personalities adlı ilk albümünü 2011 yılında yayınlar. Aynı sene Alman gitarist Nils Weinhold yeni albüm projesinin kaydı için Fabian Almazan'ı grubuna davet eder. Tenor saksafonda Adam Larson, basta Luke Curtis ve davulda Bastian Weinhold'un katılımıyla beşli, Shapes adını verdikleri albümleriyle caz severlerle buluşur. Sizleri bu kayıttan Forgotten Plains adlı besteyle baş başa bırakalım.

Kübalı piyanist Fabian Almaza'nın Nils Feinhold beşlisi bünyesinde kaydettiği Shapes albümünden Forgotten Plains adlı besteyi sunduk. Piyanist 10-11 Mart 2013 tarihinde yeni albümü Rhizon'un kaydını tamamlar. Toprağın altında yatay şekilde yayılan ve yukarı doğru sürgüler veren bitki gövdesi anlamına gelen rhizom ya da rizom, aynı zamanda Gilles Deleuze ve Félix Guattari tarafından geliştirilen felsefi bir düşünce modelinin adıdır. Birbirimizden farklı görünsek ya da düşünsek de aynı köklerle birbirimize bağlı

olduğumuz görüşünü Fabian Almazan, cazla klasik müziği sentezleyerek dinleyiciye metaforik bir iz düşüm çerçevesinde yansıtmaya çalışır. Fabian Almazan'ın merkezinde bulunduğu albümün caz ayağını gitarist Camila Meza, basçı Linda O ve davulcu Henry Cole ile kurgulanırken, klasik müzik tarafını kemanda Sarah Caswell ve Tomoko Omura, viyolada Karen Voltage ve cello'da Noah Hofeld doldurur. Piyanistin yeteneğine ve güçlü besteci yönüne, yorumuna Camila Meza'nın sesiyle de renk kattığı, albüme adını veren Rhizome adlı şarkıyla tanık oluyoruz.

Fabian Almazan, 2014 yılı çıkışlı Rise Home albümünden aynı adlı bestesini grubuyla birlikte seslendirdi. Piyanist, Personalities kaydından bu yana birlikte çalıştığı, biraz önce dinlediğiniz bestesinde de bas ve davulu çalan Linda O'Henricola, 2019 yılında This Land Abounds With Life albümü için yeniden bir araya gelir. Çağdaş caz örgüsünün kuvvetli olduğu albümden sunacağımız The No Man's adlı besteyle de bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz.

0: This Land Abounds With Life albümünden piyanist Fabian Almazan liderliğinde basçı Lin Dao ve davulcu Henry Cole'dan The No Man's adlı besteyi dinlediniz. Bu yorumla birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemaya hoş geldiniz. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Bugünkü programımızda Arjantinli besteci Luis Bacalov'un ölümünün ardından çıkan bir albümden melodiler dinleyeceğiz. Luis Bacalov 2017 yılında Kasım ayında hayatını kaybetti. Kısa bir süre sonra onun en beğenilen eserleri Greatest Hits adı altında toplandı ve dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Bu albümden dinleyeceğimiz melodilere Django ile başlayalım. Daha sonra Quentin Tarantino 1966'daki bu filme güzelleme yapmak için Django Unchained'i çekti. İlk Django'nun sinema tarihindeki önemi de yadsınamaz. 1966'da çekilen bu film İtalyan usulü westernlerin yani spagetti westernlerin en iyi örneklerinden biri sayılıyor. Filmin müziklerinde Luis Bacalov var. Zaten bugün dinleyeceğimiz melodilerin büyük bir kısmı Bacalov'un spagetti western filmleri için yaptığı müzikler. İşte Django ile başlayalım. Tema müziğiyle ardından yine Django'dan La Corsa.

Luis Enriquez Bacalov 1933'te doğdu, 2017'de hayatını kaybetti. Arjantinli besteci özellikle spagetti westernlere yaptığı müziklerle tanınıyor. Çoğu zaman yaptığı müzikler Ennio Morricone ile karıştırılıyor. Çünkü spagetti westernlerin bir tarzı var ve bu tarzı yaratan isimler zaten Luis Bacalov ve Ennio Morricone. Bugün onun ölümünün ardından hazırlanmış

bir albümden melodiler dinliyoruz. Luis Bacalov Greatest Hits albümü 2017'nin sonunda dinleyicilerle buluştu. Şimdi yine önemli bir Spaghetti Western filminden müzikler dinleyeceğiz. His Name Was King. İlk eserimiz bir şarkı, His Name Is King. Eda Dell'Orso söyleyecek bu Luis Bacalov bestesini. Quentin Tarantino bu melodiyi de daha sonra filmlerinde kullandı. Ardından yine Bacalov'un His Name Was King filmi için yaptığı iki melodi, Mexican Tune ve Western Ballad. Sonra da yine bir Western filmi, The Man Called Noon. Bu filmden de dinleyeceğimiz melodiler, The Man Called Noon ve Quietness.

Luis Bacalov'un en iyi eserlerinden oluşan 2017'deki Greatest Hits albümünden melodiler dinliyoruz. Özellikle spagetti westernlerle tanınan bir isim Bacalov. 1966'dan şimdi bir film, A Bullet for the General. Quien sabe? Sonra 1972'den bir film, Il Grande Duello ve filmden Parte Prima ve Parte Decima adlı melodilerle gözüm kulağım sinema devam edecek.

Luis Bacalov daha çok spagetti westernlere yaptığı müziklerle biliniyor ama özellikle İtalyan polisiye filmlerinde de onun müziklerini görüyoruz. Onlardan

Postacı filmine ayırabiliriz. Biz filmden Bacalov imzalı melodilerle bitiriyoruz programımızı. In Bicicletta, Beatrice, I Sogni del Postino ve tema müziği. Gözüm kulağım sinemadan bugünlük bu kadar. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı Rio de Janeiro sambasının kalbi sayılan Mangueira Tepesi'ne çeviriyoruz. Çünkü bu akşamki konuğumuz sambanın en derin ve en şiirsel seslerinden biri Cartola. Onun müziği yalnızca bir tür değil, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. Tepelerin, emeğin ve sevginin dilini taşıyordu. Cartola'nın besteleri sade görünen sözlerin ardında büyük bir hüzün ve büyük bir umut barındırır. Bu yüzden onun eserleri yıllar geçtikçe unutulmak bir yana her kuşakta yeniden keşfedilir. Bu akşam işte bu eşsiz mirasın izini süreceğiz.

Asıl adıyla Angenor de Oliveira, sanat dünyasında Kartolu adıyla tanınıyor. 1908 ile 1980 yılları arasında yaşayan sanatçı, Brezilya popüler müziği tarihinin en büyük bestecilerinden, en etkili söz yazarlarından ve en saygın şairlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendisi Estação Primeira de Mangueira Samba Okulu'nun kurucu üyelerinden biri. Bu kimliğiyle 20. yüzyıl boyunca Rio de Janeiro sambasının biçimlenmesine temel bir rol oynadı. Cartola en büyük eserlerinin çoğunu aslında 1930'lu ve 1940'lı yıllarda besteledi. Ne var ki geniş kitleler tarafından tanınması çok daha geç, yaşamının ileri döneminde gerçekleşti. İlk solo albümü ancak 1974 yılında yayımlandı. Bu gecikmiş tanınma onun müziğinin zamansızlığını da bir bakıma kanıtlar nitelikte. Çünkü 30-40 yıl önce yazılmış şarkılar yayımlandıkları anda sanki yeni bestelenmiş gibi karşılandı. Cartola'nın müziği lirik, incelik, duygusal derinlik ve zarif melodileriyle tanınıyor. Bu özellikler onu Brezilya müziğinin en saygı duyulan isimlerinden biri haline getiriyor. Kariyeri boyunca 500'den fazla şarkı besteledi. Bunların birçoğu bugün Brezilya repertuarının zamansız klasikleri arasında yer alıyor. As Rosas Não Falam, O Mundo É Um Moinho, Ao Varado, Preciso Me Encontrar, E Contasi ve O Sol Nascere A Sorrir gibi eserleri aşk, kayıp, umut ve insanlık hali üzerine yazılmış şiirsel yansımalar olarak hayranlık uyandırıyor. Carlos Cachaça ve Elton Medeiros gibi besteci dostlarıyla yaptığı işbirlikleri samba geleneğini daha da zenginleştirdi. Cartola'nın etkisi kuşaklar boyunca pek çok yorumcuya ve besteciye ilham vermeye devam ediyor. Bugün Cartola, Brezilya popüler müziği tarihinin en önemli ve en sevilen söz yazarlarından biri olarak anılıyor. Bu akşamki listemiz Cartola'nın kendi sesinden dinleyeceğimiz 17 eserden oluşuyor. Sade ama derin bu şarkılar bir tepenin şairinin bize bıraktığı en büyük mirası anlatıyor. ...1973 yılında bestelenen Preciso Me Encontrar, Cartola'nın 1976 tarihli dönem noktası niteliğindeki albümünde yer alıyor. Bu şarkı bestecinin en içe dönük ve en kalıcı eserlerinden biri sayılıyor. Şarkı onun olgunluk döneminin özelliklerini taşıyor. Şiirsel sadelik ve derin bir duygusallık bir arada. Cartola'nın yumuşak vokal yorumu sade düzenlemeyle destekleniyor. Böylece melodinin ve sözlerin güzelliği kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yıllar içinde bu şarkı Brezilya popüler müziğinde en sık kaydedilen eserlerden biri haline geldi. Kendini keşfetme ve umut üzerine taşıdığı evrensel mesajla hayranlık topluyor.

Verdi'ki Tekeri Hoza, Kartola'nın son stüdyo albümünün de adını taşıyan parça. 1977 yılında hem şarkı hem de albüm olarak yayımlandı. Bu eser bestecinin şiirsel diliyle zarif samba melodilerini birleştirme konusundaki olağanüstü yeteneğini gösteriyor. Albüm Kartola'nın sanatsal olgunluğunun doruk noktası olarak kabul ediliyor. Bu beste ise onun Mangueira'ya duyduğu sevgiyi yansıtıyor. Çünkü yeşil ve pembe Mangueira'nın renkleri. Kartola'nın sıcak ve samimi yorumu rafine bir enstrümantal eşlikle tamamlanıyor. Bu kayıt sanatçının geç dönem kariyerinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Avvara da 1974 yılında yayımlanan ilk solo albümünde yer alıyor. Bu şarkı Cartola ile Carlos Cachas arasındaki en beğenilen işbirliklerinden biri sayılıyor. Şarkı sözleri Mangueira semtinde gün doğumunu şiirsel bir dille resmediyor. Zarif melodiler ve canlı imgelerle umut ve dayanıklılık anlatılıyor. Cartola'nın sade yorumu içtenlik ve sıcaklık taşıyor. Zarif düzenleme ise geleneksel sambanın özgünlüğünü koruyor.

Biz Fars'a eşi olarak Kartola'nın 1974 tarihli ilk albümünün öne çıkanlarından biri. Şarkı aşk, hayal kırıklığı ve duygusal dayanıklılık temalarını olağanüstü bir zarafetle işliyor. Bu eser bestecinin derin duyguları sade ama sofistike bir dille anlatma yeteneğinin en güzel örneklerinden biri. Kartola'nın ölçülü vokal tarzı ve zevkli enstrümantal eşlik samimi bir atmosfer yaratıyor. Bu kayıt sanatçının repertuarındaki en belirleyici yorumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Ashozas Naufalau geniş çapta Cartola'nın başyapıtı olarak kabul ediliyor. Bu şarkı Brezilya popüler müziğinin en sevilen eserlerinden biri. 1976 tarihli beğeni toplayan albümde yer alan bu beste, şiirsel duyarlılığı akılda kalıcı bir melodiyle birleştiriyor. Suskun güllerin imgesini aşk ve özlem üzerine bir düşünceye dönüştürüyor. Cartola'nın içten yorumu ve narin düzenleme bu kaydı şarkının tanımlayıcı versiyonu haline getirdi. Bu eser bugün de dünyanın dört bir yanında dinleyicileri derinden etkilemeye devam ediyor.

Kuhai Olyu Useu dinleyicileri gündelik zorlukların ortasında güzelliği ve umudu bulmaya davet eden iyimser bir samba. Kartola'nın ilk solo albümünde kayıtlı olan bu şarkı bestecinin şiirsel iyimserliğini ve melodik zarafetini sergiliyor. Düzenleme samba geleneğine sadık kalıyor. Aynı zamanda Kartola'nın anlatımcı sesinin onun sanatsal mirasını tanımlayan duygusal sıcaklığı taşımasına imkan tanıyor.

Tom Medeiros ile birlikte bestelenen O Sol Nascerao Sohir, Brezilya sambasının büyük ilahilerinden biri haline geldi. Cartola'nın 1974 tarihli ilk albümündeki kaydı, şarkının taşıdığı iyimserlik, dayanıklılık ve yenilenme mesajını öne çıkarıyor. Akılda kalıcı melodisi ve ilham verici sözleri dinleyicilerde bugün de karşılık bulmaya devam ediyor. Bu özellikleriyle şarkı, bestecinin en sık seslendirilen eserlerinden biri haline geliyor.

1976 tarihli Kartola albümünde yer alan Minya, bestecinin duyguyu sade melodiler ve şiirsel sözlerle anlatma konusundaki olağanüstü yeteneğini ortaya koyuyor. Kayıtta yer alan zarif eşlik, Kartola'nın samimi vokal yorumunu tamamlıyor. Böylece büyük bir duygusal içtenlik taşıyan bir atmosfer ortaya çıkıyor. Bu eser sanatçının kariyerinin son yıllarını karakterize eden sanatsal olgunluğun bir başka örneği olarak da öne çıkıyor.

1976 albümü için kaydedilen bu şarkı şiirsel sadeliği melodik sofistikasyonla birleştiriyor. Kartola'nın ölçülü vokal söyleyişi abartıya kaçmadan derin bir duygu aktarıyor. Bu da onun yorumlarının neden Brezilya popüler müziğinde hala en çok takdir edilenler arasında sayıldığını gösteriyor.

Silen Suedi un Sipresti anma amacıyla hazırlanan Cartola 70 Anus albümü için kaydedildi. Bu şarkı bestecinin son dönem eserlerinden biri sayılıyor. Düşünceli melodisi ve derin şiirsel sözleriyle bellek, zaman ve kaybın kaçınılmazlığı üzerine düşünüyor. Samimi düzenleme performansın duygusal derinliğini güçlendiriyor. Dinleyicilere Cartola'nın olgun sanatsal sesinin dokunaklı bir portresini sunuyor.

0: Amor Prohibido Cartola'nın ilk solo albümünde yer alıyor. Bu şarkı yasak bir aşkın duygusal karmaşıklığını zarif melodiler ve anlatımcı sözlerle keşfediyor. Kayıt Cartola'nın kendine özgü tarzını yansıtıyor. Duygusal ölçülülük ve şiirsel sofistikasyonla tanımlanan bir tarz bu. Onun içten yorumu zevkli eşlikle destekleniyor. Böylece kişisel bir hikaye aşk ve özlem üzerine evrensel bir düşünceye dönüşüyor.
1: Gino. Oh Gino. Oh Omer. Canhoto. Cadê o Gilberto aí? Vamos mandar abraço.

Elton Medeiros ile birlikte bestelenen Pay to Vazio aslında 1947 yılında yazıldı. Bu şarkı Cartola'nın en erken başyapıtlarından biri sayılıyor ve bugün hala en duygusal yüklü bestelerinden biri olarak anılıyor. 1976 albümü için yeniden ele alınan şarkı, bestecinin sanatının zamansız niteliğini kanıtlıyor. Cartola'nın olgun yorumu esere yeni bir duygusal derinlik katıyor. Böylece bu eser Brezilya sambasının klasikleri arasındaki yerini bir kez daha pekiştiriyor.

por afogar no álcool a tua lembrança.

El Mundo É Un Moinho çoğu zaman Brezilya'da bugüne dek yazılmış en büyük şarkılardan biri olarak kabul ediliyor. Bu eser hayatın kırılganlığı ve zamanın akışı üzerine dokunaklı bir düşünce sunuyor. Raízes do Samba derlemesinde yer alan bu kayıt, Cartola'nın son derece anlatımcı yorumunu günümüze taşıyor. Şarkının şiirsel sözleri ve unutulmaz melodisi onu Brezilya müzik sanatının kalıcı bir simgesi haline getirdi.

Fita Meis Olius, Cartola'nın son stüdyo albümünde yer alıyor. Bu şarkı bestecinin olağanüstü duyarlılığını ve şiirsel hayal gücünü sergiliyor. Zarif melodik çizgileri içten sözlerle birleştiriyor. Böylece geç dönem eserlerinin olgunluğunu yansıtan samimi bir atmosfer yaratılıyor. Cartola'nın yumuşak yorumu bu kaydı sanatçının dikkat çekici diskografisinin gizli kalmış incilerinden biri haline getiriyor.

0: Allegria, Cartola'nın kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Bu şarkı iyimserliği ve hayatın basit zevklerini kutluyor. Sanatçının dönüm noktası sayılan 1974 tarihli ilk albümü için kaydedilen bu eser, onun çalışmalarını ayırt eden zarafeti ve melodik zenginliği yansıtıyor. Performans, Cartola'nın Brezilya sambasının en sevilen seslerinden biri haline getiren o sıcaklığı ve samimiyeti taşıyor.
1: Evet, dalmilim, bravo. Bu kantar si samba.

Carlos Cachaça ile birlikte aslen 1937 yılında yazılan Can Me ve Sor Hindu iki bestecinin en erken işbirliklerinden biri. Neredeyse 40 yıl sonra Cartola'nın ilk solo albümünde yeniden kaydedildi. Bu kayıt aralarındaki müzikal ortaklığın zamansız niteliğini gösteriyor. Nostaljik bir lirizmi zarif samba ritimleriyle birleştiren şarkı Brezilya müziğinin en önemli söz yazarları ikililerinden birinin bugün hala ne kadar güncel olduğunu vurguluyor.

Akontesi ile bu akşamı noktalıyoruz. Kartola'nın en güzel aşk şarkılarından biri olarak kabul edilen Akontesi, duygusal dürüstlüğü ve şiirsel sadeliği ile öne çıkıyor. Beğeni toplayan 1976 albümünde yer alan kayıt, sade bir düzenleme ile karşımıza çıkıyor. Bu sadelik sözlerin ve melodinin anlatımcı gücünün ön plana geçmesine imkan tanıyor. Kartola'nın samimi yorumu onur, hüzün ve kabullenmeyi bir arada taşıyor. Bu nitelikler şarkıyı Brezilya popüler müziğinin kalıcı başyapıtlarından biri haline getiriyor. Bu akşamki yolculuğumuz bize şunu hatırlatıyor. Kartola'nın müziği bir tepenin gölgesinde doğdu ama tüm Brezilya'nın kalbine ulaştı. Onun sözleri sade görünse de içlerinde büyük bir bilgelik taşıyor. Belki de bu yüzden aradan geçen onca yıla rağmen Kartola'nın sesi hala bize aynı sıcaklıkla sesleniyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşılaştığı milli takımımız rakibini 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılında ise %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. 2027-2029 orta vadeli programın detayları belli oldu. Bakanlar orta vadeli programı değerlendirdi, destek açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargılama süreçlerini daha etkin hale getireceklerini söyledi. Adalete erişimi kolaylaştıracak reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışımızla sağlıklı Türkiye yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz dedi. Bir açıklamada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı, bereketin yüzyılını inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da yeni orta vadeli programa ilişkin açıklamasında ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızı bu güçlü ekonomik çerçeve ile uyum içinde sürdürecek, istihdamın ve üretimin artmasına destek olacağız ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden bekledikleri hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. İstanbul İkinoğlu Baro tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Bakan Gürlek, savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme dikkati çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne'de batan geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını söyledi. Üstel, gemi kazası sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerinin ardından alınacağını söyledi. Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında iki mağdurun daha ifadesi ortaya çıktı. Mağdur kadınlar işe alınma vaadiyle Muhittin Böceği'nin evine götürüldüklerini öne sürdü. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. Almanya'da aşırı sağcıların hedefinde yine camiler vardı. Gelsenkirchen kentinde bir cami sabaha karşı saldırıya uğradı. Caminin dış duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazıldı ve çeşitli semboller çizildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve

Her yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ile 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsen'in rehberliğindeki bu geceki programımızda batıya yönlenip İspanya'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

İspanya yolculuğumuza 3 çalışmayla başladık. İlk olarak bestesi Manuel de Falla'ya ait olan La Vida Breve'yi, dünyaca ünlü İspanyol gitar virtüözü Paco Peña ve Amerikalı gitarist Elliot Riskin ortak çalışması olarak dinledik. Hemen ardından dünyaca ünlü popüler müzik grubu Gypsy Kings'ten Canastero'yu ve son olarak da tüm zamanların en büyük gitar virtüözlerinden Paco de Lucía'nın 2014 yılı yapımı Canción Andaluza albümünde yer alan Zambra Gitana'yı vokalde Parita'nın yorumuyla dinledik. M.Ö. 1100 yılları civarında Fenikelilerle başlayan İspanya'nın yerleşim yapısı yüzyıllar içinde çok büyük ve çok önemli değişimler göstermiş, hatta bu değişimlerin bazıları dünya tarihi ve coğrafyasını da değiştirmiştir. İspanya Krallığı 1640'ta Portekiz'i, 1714'te de Avrupa'daki bazı toprakları ve Cebeli Tarık'ı kaybettikten sonra günümüzdeki haline ulaşmıştır. Bu kısa bilgiden sonra İspanya'daki müzikal yolculuğumuza devam edelim. Barok gitar ve teorbo gibi enstrümanlardaki ustalığıyla tanınan, geleneksel barok müziğini kendine özgü tarzıyla ortaya koyarak dünya çapında ün kazanan İspanyol müzisyen Enrique Solís'in iki çalışması var şimdi sırada. İlk olarak Macatza ve hemen ardından da Huit Estibi Maravidit sizlerle.

Joaquin Turina'nın Danzas Fantastikas eserinin 3. bölümünü Şef Max Bradago Darman yönetimindeki Castilla ve Leon Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Hemen ardından da Lorenzo Palomo'nun Nocturnos de Andalusia eserinin Nocturno de Cordoba bölümü, gitarda Pepe Romero solistiyle ve Şef Rafael Frühbeck de Burgos yönetimindeki Sevilla Royal Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle bizlerle olacak.

Dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo var şimdi sırada. Bestesi Manuel Alejandro ve Beatriz Beckbeder'e ait, şef David Tauso yönetimindeki orkestra ve solo gitarda Paco de Lucía'nın eşliğindeki Sevilla sizlerle.

İspanyol müzik grubu Los Amaya'nın 1977 yılı yapımı Nosotros Los Gitanos isimli albümlerinden VT ile İspanya yolculuğumuza devam ediyoruz.

Asıl adı Pepa Flores olan İspanyol oyuncu ve şarkıcı Marisol'ün Hablama del Mar Marinero, yani Bana Denizi Anlat Denizci isimli şarkısı bizlerle.

İspanya yolculuğumuzda sırada Galicialı müzik grubu Luanna Lubre var. Dinleyeceğimiz Canto de Ander de diyor ki, sessizliğe dokun ve kalbini dinle. Çünkü pek çok hayalin onun ritmiyle hayat buluyor.

İspanya yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken yine Galicia'dayız. Projeye de grup adı olarak Holgado'yu kullanan dünya ünlü Galicialı besteci ve şarkıcı Checo Ponte'nin çalışmalarından biri bizlerle olacak. Galicia'cı olan şarkısının adı Notas do Funeral de Ricardo Vieto, yani Ricardo Vieto'nun cenaze notları.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Vetus Tamorla'dan Los Dias Raros. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Görüşmek üzere.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca her hafta olduğu gibi blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Chicagolu Boogie Woogie piyanisti Jimmy Yancey'nin besteleyip seslendirdiği Yancey Special'la bugünkü programımıza başladık. Çocukluğunda vaudevillerde şarkı söyleyip dans eden Yancey aileden müzisyendi. Piyano çalmayı abisinden öğrendi. 1915'ten itibaren kulüplerde ve partilerde çalmaya başlayan, besteler yapan ailenin genç üyesi Jimmy Yancey, müzisyenliğinin yanı sıra Birinci Dünya Savaşı boyunca Chicago All Americans takımı içinde mücadele etti. Piyanist, genç meslektaşları Mead Lux Lewis, Pine Top Smith ve Albert Emmons'ı yakından etkiledi. 1936 yılında Mead Lux Lewis az önce dinlediğimiz Yancey Special'ı kaydedince yapımcıların dikkatini çekti. Böylece Jimmy Yancey ilk kaydı The Fives ve Jimmy's Stuff'ı 1939 yılında 41 yaşındayken kaydetmeyi başardı. İlerleyen yıllarda dönemin ünlü plak şirketleri için de stüdyoya girdi. Jimmy Yancey için hayatının son yıllarında üne kavuştu demek doğru olacaktır. Blues şarkıcısı olan eşi Estelle Mama Yancey ile birlikte 1948 yılında Carnegie Hall'da sahne aldı. Onunla birlikte kayıtlar yaptı. Yine de ne kadar ünlenirse ünlensin hiçbir zaman düzenli işi olan Chicago White Sox Baseball takımının saha görevlisi olmayı bırakmadı. Boogie Woogie'nin çok şey borçlu olduğu Jimmy Yancey'den sizlere Bear Trap Blues, White Sox Stomp ve Yancey's Bugle Call'u çalmak istiyoruz. Bu şarkıları Mama Yancey'nin vokali eşliğindeki 4 O'Clock Blues izleyecek.

Jimmy Yancey'nin piyanosundan önce Bear Trap Blues, White Sox Stomp ve Yancey's Bugle Call'ı dinledik. Ardından Mama Yancey'nin vokaliyle 4 O'Clock Blues radyolarınızdaydı. Çaldığı parçaları mi bemol ile bitirmek gibi bir takıntısı olan Jimmy Yancey, Boogie Woogie'ye katkılarından ötürü 1986 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmişti. Jimmy Yancey'nin ölümünden sonra Mama Yancey 1980'lere kadar müzik hayatını sürdürdü. Sıradaki müzisyenimiz, Yancey'ler kadar uzun süre müzik dünyasında yer alamayan, 34 yıllık kısa ömrünü Louisiana ve çevresinde geçiren Leroy Washington. En ünlü şarkılarından 1958 yılına ait Wild Cherry ve Hello Stranger kayıtlarıyla bizlerle.

Leroy Washington'ın Wild Cherry ve Hello Stranger parçalarını dinledik. 1957-1961 yılları arasında J.D. Miller için birçok şarkı kaydeden Leroy Washington'ın bu kayıtları uzun süre yayımlanamadı. Bunun bir nedeni Miller'ın arşiv tutmakta pek iyi olmaması, bir diğer nedeni ise gitaristimizin yayımlanan şarkılarından Wild Cherry dışındakilerin çok satmamasıydı. Oysa Washington, şarkı sözleri ve gitar tarzıyla Swamp Blues'da diğer müzisyenlerden farkını belli ediyordu ve Miller'ın da en beğendiği blues gitaristiydi. Küçük yaşta kendi kendine gitar çalmayı öğrenen Washington, biraz büyüdüğünde demiryolu işçisi olarak çalışarak annesi ve kardeşine destek oldu. Gitar çalmakta ustalaşınca kendini tamamen müziğe verdi. The Honey Drippers grubuyla birlikte çaldı. Daha sonra yerel bir davulcu olan Chuck Martin'le ikili olarak beyazların gittiği müzik kulüplerinde çalıştı. Leroy Washington çevresinde gitar sihirbazı lakabıyla anılıyordu. Bölgeye gelen müzisyenlere evini açan, kime gitarist gerekirse onunla sahneye çıkan Leroy Washington'dan 4 şarkı daha seçtik. Don't Blame It On Me Mama, I've Been In This Prison, My Chinatown Gal ve My True Life.

Don't blame it on me, mama. I've been in this prison, my Chinatown girl ve my true life Leroy Washington'dan seçtiğimiz şarkılardı. Erken yaşta hayata veda eden 90'lı yıllardan bir başka Louisiana'lı gitariste devam ediyoruz. Texas Blues'u çalan ve Johnny Slim Campbell olarak da bilinen John Campbell, Devil in My Closet şarkısıyla radyonuzda.

Van Bleaver albümünden seçtiğimiz Devil in My Closet parçasında John Campbell'ı dinledik. Louisiana doğumlu Campbell'ın büyük annesi Hawaii tarzı kucak gitarı çalıyordu. Campbell da küçük yaşta gitar çalmayı öğrendi. 13 yaşında profesyonel olarak çalmaya başladı. Hatta Clarence Gatemouth Brown, Sun Seals ve Albert Collins'in önünde sahne aldı. Ama müziğe olan ilgisi araba yarışlarına katılmayı seçmesiyle bir süre kesintiye uğradı. Ancak geçirdiği büyük bir kazanın ardından müziğe geri dönmeye karar verdi. Lionel Hopkins'e ait 1934 yapımı bir gitar edindi. Hopkins'in tarzına yoğunlaştı. Texas ve New Orleans'ta imkan bulduğu her yerde çaldı. 1987 yılında New York'a geldi ve buradaki kulüplerde

sahneye çıkmaya başladı. 1989 yılında Lone Star Cafe'de Albert King'in açılışını yaptığı sırada Ronnie Earl'den bir albüm teklifi aldı. Earl'ün yapımcılığını üstlendiği ilk albümü A Man and His Blues adını taşıyordu. Albüm ona W.C. Handy müzik ödülü adaylığını getirdi. Ne yazık ki son albümünden 4 ay sonra 41 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Lightnin' Hopkins'e ait Blue Bird şarkısının yorumu ve kendi bestesi Voodoo Edge'le John Campbell'ı bir kez daha dinliyoruz.

Bluebird ve Voodoo Edge ile dinlediğimiz John Campbell'dan son bir şarkıyla bugünkü programımızı kapatıyoruz. İlk kez 1929 yılında Kansas Joe McCoy ile Memphis Minnie tarafından kaydedilen Country Blues şarkısı Bandy Levy Breaks. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayımlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Arthur Honegger'in Yaz Pastoreli başlıklı senfonik şiirini ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 9 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar üçlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne barok dönemin önemli ismi Georg Philipp Telemann'la başlıyoruz. Bestecinin iki blok flüt ve orkestra için La Minör Konçertosunu solistler Liazope, Hojin Gwon ve Schola Cantorum Basiliensis topluluğu seslendiriyor.

Schumann'ın La Minör Konçertosunu blok flütlerde Liazope, Hojing Won ve Schola Cantorum Basiliensis topluluğu seslendirdi. Chopin'in 1828 yılında solo piyano için kaleme aldığı Opus 73 Do Majör Rondo'yla devam ediyoruz.

Ludmila Gerov, Chopin'in Opus 73 Do Majör Rondosunu seslendirdi. 17. yüzyıl ortalarında hocası Claudio Monteverdi'nin yerini alarak dönemin en etkili ve önde gelen opera bestecisi olan Francesco Cavalli'nin Lauda Gerusalemme başlıklı ilahisi var sırada.

Erken barok dönem bestecisi Francesco Cavalli'nin Lauda Gerusalem başlıklı ilahisini Concerto Palatino topluluğundan dinledik. 20. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Malcolm Arnold'ın klarnet ve piyano için 1951 yılında kaleme aldığı sonatinayla devam ediyoruz.

Malcolm Arnold'ın klarnet ve piyano için sonatinasını klarnette Fabio Di Casola ve piyanoda Alexander Bechotin'den dinlediniz. Camille Saint-Saëns'ın piyano için vals formunda etütler serisinden Özen İsaye'nin keman ve piyano için düzenlediği kapris var sırada.

Camille Saint-Saëns'ın etütlerinden Eugène Ysaÿe'nin düzenlediği Keman ve Piyano için Kaprisi kemancı Minami Yoshida ve piyanist Jean Desmarais'den dinlediniz. Arthur Honegger'in İsviçre Alplerine yaptığı seyahat sırasında bestelediği Yaz Pastorali başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Agoia Filarmoni Orkestrası Arthur Honegger'in Yaz Pastorali başlıklı 1920 tarihli senfonik şiirini seslendirdi. Claude Debussy'nin yüksek derecede teknik zorluklar içeren piyano etütlerinin ikinci kitabında yer alan parçalar var sırada. Roger Woodward'un yorumuyla dinliyoruz.

Piyanist Roger Woodward, Claude Debussy'nin 1915 yılında yayımlanan İkinci Etüdler kitabında yer alan 6 parçayı seslendirdi. Manin Mare'nin Barok Keman için Le Folie d'Espagne başlıklı dizisinden seçkilerle devam ediyoruz. Flüt sanatçısı Liz Diost yorumluyor.

Ünlü sanatçısı Liz Dios, Maren Maren'in Le Folie d'Espagne başlıklı dizisinden seçkiler seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'ın 1799 tarihli Opus 9 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar üçlüsüyle sona eriyor.

Johann Papay, Ludwig van Beethoven'ın 1799 yılında yayınladığı Opus 9 Sol Majör 1 numaralı Yaylı Çalgılar Üçlüsünü seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Eter Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1947 yılında kurulan Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Christian Macellaro yönetimindeki topluluktan ilk olarak konçerto janrında keman için yazılmış en iyi eserlerden biri olarak kabul gören Johannes Brahms'a ait Opus 77 Re Majör Keman Konçertosunu dinliyoruz. Solist aynı zamanda bir konser piyanisti olan 1983 doğumlu Alman kemancı Julia Fischer.